0: ilgilendi. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Oddiy sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sayfamızda yüzdün yağ tepçirepli tursa, çaç asan meynet bulup kese, nem üçün her gün bir stakan limon suyu içip berse yaxşılınadu degen mezmun diqtinladı buladı. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan adi hareket, her gün üçtün burun bir stakan ilman limon suyu içiş. Hazır temperatura örlep nurgun kişi yüzünün parqırap ketkenlikini, çeçini yuyup bir gün bolmayla yirikleşip ketkenlikini, dümbüsügimu munek çıkışka başlığalıqını baykadı. Bu sizden meynet bulup ketkeniniz emez, belki bedeninizden teri arqılıq sırtka yağ çıkırıp atkalıqı. Hava ısıganda tere yağ bezinin acırılıp çıkışı küçüyüydü. Yine bedendeki metabolizm mesulatlarımı terbilen bile çıkıp gidiyordu. Eğer bu yağlığa ziyade köp kislatalık gereksiz madıla arlaşıp kalsa, terini gıdıklap yağ tepçireş tekimi iğirleşip ter töşükçülerimi asalı tosulup kalıdı. Limon suyu kandaklaca karga kilidu. Limonun gerçe təmi çüçmel bolsumu, ama metabolizm məhsulatı işgarlıq bulup, bedendeki artıq kislatalıq maddalarını nitrallaştırışkı yardan berip, kanının kislata işgarlıq tamponluğunu tanşaydı. Yine limon tərkibide vitamin C ve flavon mol bulup, oksitlenişka karıştırıp, yalluğunu yenikletip, terinin normal yağ acırtıp çıkırışını əslige keltürüşge yardan berdi. Her günü bir stakan limon suyu içişini bir hepte devamlaştırganda nurgun kişideki yağ çıkış ahvali körünerlik yaxşılanıdı. Hatta baş kepikimi azıydı. Tayyarlaş nahayette addi. Yarım limonni yalpaklap yaki sıkıp şirnesini 500 ml ilman suğa aralaştırmız. Kaynak su işletmen. Olmasa vitamin C buzgunçılık uçuraydı. Şeker koşman. Şeker yağının tepçirişini iğirlaştırıydı. Etigende aç korsak işsiniz en yakşı. Lekin aç kazan kislatası ziyade köp işle iki vaq tamak arlıqı da içiş gerek. Limon postini taşlıb etmen. Billi çilisiniz postidiki çampi glikozidi kan tomurlarına nispeten tekimi yakşı boludu. Bugün bir neçe limon setivilip, toğrap çaynak silip, bir gün su koyup, devamlı su içip berin. Yağlaşıp, dan horek çıkanda andın amal izdemen. Her günü bir stakan limon suyu içsiniz, teriniz salkılap, kayfiyatınız mı yakşılınıp gidiyordu. Bir hepte içip, yüzünüzünü sılap yıkın. Onca yağlık emes mi kandağı?

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı mısınlar? Ertigenlik Haberler programımızda anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 2. günü, Şembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 3. ayının 16. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Baş şuji Xi Jinping'nin bütün memleketteki emekçilerinin bayramını tebrikleyenliki ve onlardan samimi hal sorğanlıkı avtonom rayondaki emekçi ammasını esirlep ruhlandırdı. Köpçilik japağı çıdap emeli işleş arkalık sadıklık bilen mesuliyetini zımmı gelişini izahlap, yenilik yartış, icat kılış arkalık cesaret bilen ilgirleş küçünü mucizemlep, cungucu zaman yüleştirişinin Şinjan emeliyeti de yeni sahipini cesaret bilen pütüdüğallıkını bildirdi.
2: 1 May Xalqara Emgekçiler Bayramı da işçiler Türk kuruluşunun birinci sepide cesaret bilen küreş kılıp, kuruluşunun altın mezgilini çın tutup, türlerini bütün küş bilen tezletti.
1: Stansımızdan adli iş ornada nur çeçivatkan emgekçilerge ihtiram bildirimiz mavzuluk obzori.
2: Abdonum rayon ticaret soğudu muhiyetini sicil elalaştırıp, karxallarının terakkiye tayyati küçünü urgutdi. Birinci pesilde, Bengtuan'ı öz işçiyi alğan alda, Şinjan'da yeğindin tizimge aldırılgan ticaret asası gevdisi 88.800'ge yetti.
1: Xote vilayetidagi tunji aqli iqtidorliq yeşil hisoblash kuchi markazi pütüp, birleşme tengşash, birleşme sınaq qilish bosqichiga kirdi. 5-chi ayning o'rtalarida rasmiy ishga kirishtiriladi.
2: May bayramlik dam ilishning 1-chi kuni avtonom rayonning har qaysi joylaridagi manzi rayonlari sayyohatchilar yuqori pallasini kutib oldi. Joylardan kelgan sayyohatchilar go'zal manziralardan huzurlanib, mazlik taomlarini tetib, dam ilish kunlaridan qong'ucha huzurlandi.
1: Emdi xabarla anlanla.
2: Hazır yeng ideya arqılıq yeng musabiq yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. 1 May Xalqara Emgekçiler Bayramı kelgen peytte baş şuji Xi Jinping Partiya Merkezi Komiteti vakaladan bütün memleketki emgekçilerinin bayramını tebrikledi ve ulardın samimi hal sordu. Emgekçilerinin emgek namunçisi ruhi, emgek ruhi, ünerven ruhini zor küşbilen evic aldırıp, baş çökürüp emeli işlep, kesbini kadirlep tökp koşup, ıksat ve cemiyetinin yokur sübetlik terakiyatı türkü buluş davamıda asası koşulluk rolunu cari kıldırışı, baş kahramallık hısletini namayen kılışını ümit kıldı. Baş şuji Xi Jinping'in çoğunkur muhabbetki tolgan samimi ümidi Tianşan'ın cenub şimalini illetti. Her millet ama japağı çıdap emeli işleş arqılıq, sadıqlıq bilen mesuliyetini zimmigi ilişini izahlap, yenlik yartış, icat kılış arqılıq, casaret bilen ilgirleş küçünü mücessemlep, cungucu zaman vilaştırışının Şinjan emeliyeti de yen sahibini casaret bilen pütüdüqallıqını bildirdi. Nöbette Qashqar Qadimi Şehri

0: Yeni Şehir Rayonluk Xalq Sot Mahkemesi Aqtala 1-ci kollegiyasının muavin başlığı G.S. Tong mundaq dedi. Her bir delo, her bir davalaş küçüğü köngül koyup muamil kılıp, sabırçanlık bilen kanunu düşündürüp, maceralarını inçki murasa kılıp, adil sot kılıp, hüküm çıkarıp, kanunu xalq üçün yürgüzüş, kanunu adil yürgüzüş əsl məqsədini çın saxlap, ehtiyatçan delo beceriş pozisiyası, adil sot kılış məsuliyeti bilen, cəmiyyət adillığı, haqqaniylikning yaxşı qoğduğucularından bulup, tırışıp, xalqımızğa her bir kanun yürgüzüş delosudan, adillik, haqqaniylikni his kıldırıp, Adli iş ornumda çın turup özümni beqışlap, qanunçılıq quruluşi, cemiyet inaqlıqi, mulqınlıqını qoğdaş üçün küş qoşman.
1: Stansımız xabri. Avtonom rayonu xalıq hökümeti 4-ci ayının 30-cı günü tüştin kiyin yığını eçip, başşuji Xi Jinping'nin beyxatar işləp çıxırış, apetdən müdafiyəlinish, apet zinini yeni kiltiş, apetdən xutquzuş doğrusdiki mohim bayalları və mohim yol yorqi, təsdiqi yol yorqunun ruhi. Ammanın etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeşini, sıcıl çunkurlaştırış doğrusudaki mohim yol yorukunun rohini yetküzdü, öyendi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin talepiga asasen, yakınki mezgildeki noktalı hizmetlerini orunlaştırdı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, yığınğı riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Yığında munular tekitlendi. Mukumluqni qoqdashni başdan axir baş orunğa qoyub, terrorluqqa qarşı turish, mukumluqni qoqdashni qanunçılaşdırış, daimlaşdırışni puxta alğı surib, turlik ziddiyat majra və yoşurun xavfning oldini elib və uni tugitib, jamiyat amallığı boyicha bir bütün oldini elish tizginlashni yana mu kuchaytib, jamiyat umumiyetining sijil muqim bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Üç başkuruş, üç cezmen telpini katlık emeliyleştirip, yolluk katnışı, kanun kuruluşu, ot müdafiye, sayahatçılık katarlık noktuluk sahelerde, bihaterlik yoşurun xevpini bir mi bir, çunkur tekşürüp ve tüzep, karxallarının asası gevdilik mesuliyetini yanımı çıntıp, menbedin başkuruş tizginleşini küçeytip, nişallık tüzeşini çunkurlaştırıp, zor hadise yoşurun xevpini çunkur tekşürüş, teltüküz tüzeş, vudulluk tügütüşki sıcıl türtki buluş. Əyiz kəlkünü, yer təvrəş, orman, otlaq, ot apti, kum boran qatırlıq asan yüzberdiğən təbi apətini çördəb, ciddi əhvalını bir tərəf qılış təyərləqini küçə etib, xəyib xətərini təhlil qılıb hökum çıxırış, közütüş, xətərdən agahlandırış, dijörnəlik qılış xizmətini yaxşı işləb, xətərlik əhval yüzbərgəndə tez inkas qaytırış, ilmi qutquzuş, yuqarı ünümdü bir tərəf qılışını işqaşırış. Bihatar işlep çıkırış boyuca tüptün tüzeş ötkülüge ocum kılış, 3 yıllık erkitedeki vazifelerinin orulunuş ehvalini, sistemilik retlep, tehi tamamlanmağallarının kuruluş vaxtını tətür sanak boyuca orullaştırıp, ünüm yartılığın türlerini mustakemlep ve yükseldirip, vazifelerini vaxtıda orullaşka, hakiki kapaletle kılış gerek. Yığında munular körüstildi. Ammanın etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini, merkezlik tüzeş hizmetini sıcıl çoğunkurlaştırıp, noktuluk sahalardaki ammanın inkası küşlük boluvatkan meselelerine çınk adılıp, tedbirini estaidil tetkik edip, tüzütüşke türmütür türütke buluş. Tüzüm yoçki ve paklık xavip xatar noktasını çoğunkur tekşürüp tepip, tüzümlerini yanımı takamillaştırıp ve mükemmelleştirip, hukuk yürgüzüşünü kanun boyu çıkartlaştırış. Erziyet hizmetini kanunçuluk tepekkuri ve kanunçuluk usul bilen yakşı işleşti çıntırıp, toğra siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş, ögünüş terbiyesini kanat yaydırışka birleştirip, arzu taleplerini inkas kılış yolunu küçep ravallaştırıp, daim töven güçüp, ehval ilgilep, erziyet kubul kılıp, erdericilik kadırlarını, mesuliyetini estaidil ada kılış, batırlık bilen zimmigi ilişka, terbiye arkalık yiteklep, Ammanın arzu telpini barçı çağrı amallar bilen yakşı hel kılış gerek. Yığında munular görüştildi. May bayrimi kurbaniyet katarlık demeliş mezgeliğe çın kadılıp, sayahat mulazımetini elalaştırıp, bazar tertipini kalıplaştırıp, nazarat kılış, tekşürü salmakını zoraytıp, xavip xatar ve yoşurun xavipini vaxtıda tügütüş. Dijurnaylık kılış uçuru yollaş tüzümünü katlık emeliyleştirip, bayramlık demeliş mezgildeki xavip xatar olayidlikini közde tutup, sefer, avarayı özgürüşü katarlık bihatarlık eskertmesini üzüldürmeyi ilan kılıp, ammının bihatarlık, aldını eliş eni ve ciddi işlerine takabül duruş, xatardan kutuluş iktidarını yanıma aşırış.
2: Bayramını pak ötkü

0: Azimet rayonunu bizdeş katarlık ahırkı hizmetlerini tiz ilgir sürüvatımız. Süpet bir katarlıkını katlık kontrolü kılıp, kuruluş süretini çın tutup, 2026 yılı 7 ayının 33 günü kuruluşunun tekşürüp ötküzü bile şartı yetişige hakiki kapaletli kılımız. Ölkü yolu 12. liniyası, 7 kut 90 balğuntay, yukur süratlik yol türünün 5. bölgüdeki alğu 1. numarlık tonelde yakında koş liniya boyunca tutaştırış işe açtı. Ölkü yolu 12. liniyasının umum uzunluğu 210 kilometreden aşıdı. Kuruluş bitkendikin şarıkta devlet yolu 30. liniyası, Lianyungan Qorğas yukur süratlik taş yolu bilen, Garipte devlet yolu 711 liniyası Ürümçi Lopnor yukarı süratlik taş yolu bilen tutuşup Şarkı Şincan'dan Eli Derya Vadisi, Qorğas portu tutuşduğun Şarkı Garip yönünüşüdeki ikinci çoğun yol şekillin oldu. Nöbette bu yol bölüktüki alğı ikinci üçüncü numaralık toneli kuruluşu puhtıqadan bilen kızılmaqta. 5-nji bölüknin baş injineri Li Jian muhbirge mundaq dedi. İş müddetini ilmi tätir sanaq boyunca orunlaştırıp, kuruluş layihasını alalaştırıp, yemirilgen qorşımı taq jinislerini teyiz kömüp, yantu besiş qatarlıq qiyin meselelerini muvaffaqiyetlik hal kıldık. Alğu 1-nji numarlıq toneli qoş liniyasının oŋuşluq tutaştırılışı, kuruluş qatnaşqan barlıq xadimlarning jasaratiga zor ilham boldı. Şundakla bizning bölek içindeki davamlaşma tonel kuruluşumuz için kımmetlik tecrübelerini topladık. Nöbette ölge yolu 329. liniyasının 9 tarah nahiyası Ağırsın Yestin Tikes nahiyası geç bulgan taş yol kuruluş türümü tiz algı sılcıtılmakta. Bu taş yolunun umum uzunluğu 73,5 kilometre bulup cemi 1 milyar 200 milyon yuanga yakın meblağ selinudu. Tikes nayasındaki 8 bürcelik şehir, Karucun 5A derecelik menzir rayonu ve 9 tara nayasındaki Şaşi, Kündelen Katarlık menzir rayonları bütün liniya boyunca tutaştırılıyordu. Kuruluş bitkendiğinin katnaş vakti, 2,5 saatten 1,5 saatki kıskırap Tikes nayasının 9 tara Könes yönelişine bardıgan kolay yolga aylanıyordu. Ölkü yolu 329. liniyası Tekes bölge tür bölümünün mesulü Go Xiaobin May bayramı mezgilde işçilerinin iş ornadı çın turup, hava uçuk vakitini çın tutup, püsküne maddi eşyalarını ilmi tanşayıp, taksimlep, kuruluşunun yukarı önümde alıq sıldırıcılığa bütün küş bilen kapaletli kılgallıkını bildirip mındak dedi. Ölkü yolu 329. liniyasının Tekes bölgede 6 çoğun köyrek, 21 kilometre yol uli, yol yüzü kuruluşunu tamamladık. Bu yıl 6 ayının 33 günü kuruluşunu toluk tamamlaşını planladık.
1: Stansımız muhbiri Tian Yuan haber kıladı. Çavcı Yuan, Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çektik Şirketi Çağlık Ullaslığa Bölge Yitim Bulak Ocaz Tekisinin modiri. O, kesbilen şoğullanğın 17 yıldan buyan Tömür Yol 1. Sepidi yıldızlardı. Egizlikteki capalıq iş oranında çıngdırıp, əməli işləp və özünü beğişləp, poizinin beyxətlərlikini qoğdudu. Yıqında o, 2025 yıllık Şincan'daki ən güzel əmgəkçi bolıp bahalandı. May bayramlıq dəm iliş məzgili Tömür Yol qadımları ən aldıraş buluduğun məzgillərinin biri. Əndla, Ürümçidə şərəbki erişkən Çavci Yuen, Yitim Bulaq Vokzalı'a qaytıp dəm iliş məzgilidiki kapalet xizmetiye kırışıp getdi. Bu yer o ən xatırcan bulalmaydıgan cay idi. O mündaq dedi. Ən güzel əmgəkçi digən nam əydəkçilik gən məsuliyyət. Mən bunun deyinkinki xizmetlərdə dağımlıq tırışıp işləb xizmetki özümünü beğişləymən. Çavci Yuen 2009 yılı Tömür Yol Sistemisi kırıp xizmet kıldı. O, dəsləbdə Canobi Şincan Tömür Yolu Balğuntay Vokzalı'ı təqsim kılınıp, Leniye işçisinin tədirci texnik enjiner qaylandı. Çavci Yuen 2022 yılı Egizlik Tömür Yolu'nun rabalıqını qoğdaş üçün təşəbbüskarlıq bilen iltimas kılıp, şaraiti capalıq yetim bulaq oças teksiq geldi. O, mündaq dedi. Bu yerinin deniz yüzünün 30 egizliki 3200 metr, oksigen miqdari tüzdanlık rayonudaki oksigen miqdarının pekat 70%'deki toğır keledi. Köp kısım kişiler yeni barğanda demiz sıkılıp nəpəs elişi qiyelişidu, uxlayalmaydı. Yana iş sürüp bir aram buludu. Onun üstüge bu yer bək soğuk, Qum boramı küçlük. Bir yıldaki otorç temperatura 7-8 Celsius gradus atrapıda. Bir yılının tört besilde paxtlıq çapan

0: Aylık oturucu seti somisi 3 milyon 580 ming yuandan aştı. 4 ayının 19 günü yeniden ticaret başlayan sıfırlarının seti somisi kısqığını bir neçe gün içinde 260 ming yuan yetip güçlü istimal eşiş gücünü namayan kıldı. Her derecelik hükümet tarmaklarının mülazimet yeni intayın güçlük, geniş gibi giriş, ot müdafiyesi boyunca tekşürüp ötküzveliş ve istimalini ilgir sürüş faaliyetlerini teşkilleş, maslaştırı cihette bizni naayda zor derecede kollab, karkallarını bütün zihni bilen dikkatini ticaretki merkezleştiriş imkaniyeti iyi kıldım. Kiçik dükkanlarının ticareti kızıp gidiş, soğudu çembirki kes bualtı köpmen belişiş, del Abdonum rayonda bazar hayatı küşünün tolu koy birlik yerlikinin hakiki kartinisi. Bu yıl birinci ayın üçüncü ayıca Bengtuan'ı öz işçiliği alğan alda, Şincan'da yeniden tizimge aldırılgan ticaret asası gevdisi 88.800'ge yetti. Bunun için de türlü karxana 26.100, yek soğut sanatçı 62.100 bulup, ticaret asası gevdesinin Şincan'ın tarakiyat istihbalı bulgan işendisinin özlüksüz aşkallıkını nama yankıldı. Bazarı hayati küşünün sicil iş vatkallıkının işenci, ticaret soğudu muhiyetini özlüksüz əlalaştırışının netisi. Birinci pəsildə Abdonum rayon boyunca yeniden tizimge aldırılgan ticaret asası gevdelerini doğru beceriş nisbeti 89.142% ketti. Bütün müsaplik doğru beceriş, yan telefonda beceriş qatarlı kolaylaşkan tedbirle ticaret asası gevdelerinin iş beceriş tənlərxini zor derecede tövəllitib, bazarının hayati küşünü urğutdi. Şundaqla, caylarımı nazarat kılış, başkuruş şeklinde üzlüksüz yığınlık yardım, canlıq nazarat kılış, başkuruş, dəlcayda nazarat kılış, başkuruşunu yol koyup, mülazimet bilen nazarat kılış, başkuruşunu çoğunkur birleştirip, karxallarının normal işlep çıkırış, ticareti bolğan kaşelini en zor çekti azaytdi. Şeyhu Şari Tarbağatay bulaydı da bir tutaş beceriş əbdisi dayanıp, təbəllik rayonundaki ticaret asası gevdilerine məxsus rəqəmli kimlik səplə verip, köptürlük təksürüş türlerini biriktirip, bir qitimli birleşip təksürüşünü şıqaşırdı. Şeyhu Şari'deki Yanşinxı Doğruxanısın məsuli Li Yuxia mındaq dedi. İlgiri bir ayda bir neçik etim tekşürüş geletti. Hazır tekşürüş birleştirildi. Kıytım sana azaydı. Bunun da bütün vücudumuz bilen ticaret mülazimetini yakşı işleyeleydikken biz. Yakşı ticaret soğudu muhiyeti, başka caylardaki köplügen karxanını Şincan gelip, məbləğ silip, kəsbini güllendiriş imkaniyeti iyi kıldı. Qorğas şehirdeki Şincan Doğma Yeng Materyal Pen Texniki Çekilik Şirketinin işlep çıkır siyahıda kuruluş tez ilip yerlivat attı. Şirketinin baş direktörü Chen Changfeng, yukarı önümlük iş beceriş tertibi, samimi əməliyleştiriş mülazimetinin karxallarga toluq tərəqiyat işenci ilip gelgenlikini bildirip mındaq dedi. Qorğasının əla usbatlik ticaret soğudu muhiyeti da kelişim imzalaş, tizim qaldırış, meydanğı kırış qatarlıqlarga pəqat işgail vaqt sərp kıldıq. Otur Asiya bazırda nurğun qitim təkşürüp tətqiq kıldıq. Hazır mukim xeridar baylıqı və xeridar yolumuz var. Türü işlep çıkırışkı kırıştırılgenden gen, yıllık məsulat kıymetimiz təxminən 30 milyon yuan ətrafı da buluşu mümkün.
1: Stansımız xabri. Xotan vilayetindeki Tunci Əqli İqtidarlıq Yeşil Hesablaş Küçü Mərkizi, Xotan Nahiyalik Tövən Karbolluq Əqli İqtidarlıq Hesablaş Küçü Mərkizi yakında 13'lük pütüb birleşme tənşəş, birleşme sınaq kılış baskıçıqı kırdı. Bunun bilen Xotan vilayetinin rəqəmlik hesablaş küçü kəsbi tərəqiyatı da açqışlıq qədəm taşlandı.
0: Budur, Xotan nahiyə hesablaş küçü kəsblər bağçısı caylaşqan. Yerik plandaki hesablaş küçü kölümü 2000 piyeği yetudu. Bu, 1 milyondun artıq adetki kompüterinin hesablaş küçü umumi yığıntısı barabar. Türü umumi selmisi 400 milyon yuandan aşıdı. İşki kararı bölüp ilip yerlidu. Növbette, birinci kararlı kuruluş umum gözlük tamamlandı. Güytan Xotan Məbləğ Seliş Tərəqiyyə Çəklik Şirketinin baş direktori Li Xiangyu, Əqli İqtidarlıq Hesablaş Küçü Mərkizini layihələşinin dəstlifidilə yeşil tərəqiyyat ideyasını çıngdırıb, yeşil elektr energiyasını qollunub, hesablaş iqtidarı bilən elektr energiyasını maslaşdırışdan ibarət tərəqiyyat əndiyesini işqaçırıqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Energiya tejab sərfiyatını azaytış üçün toplan yük sandıqını böləkləşdirib uğurlaşdırış usulunu qollanıb, 8 yenveyda H 100 hesab

0: bir punkt şekilde özgeç tağımlarına yığız dedi. Avat nahiyasının ağlısı Nurbiyam Ahmet mundaq dedi. Her kıdım ödükler bilen bu yerge kelimen, samsa, asma kavap bekmezlik, yana çoğun ikralık kino körgülü buludu, nait kızıp gidiyordu, keşlik turmuşumuz bargansır beyiydi. Dolan keşlik bazırda, hazır özgeçi yemek işmek, bir aile kişileri köngül içiş katırlıklarını öz içecek algan 56 yayma ornu ba. Kündülük oturç xeridar 1500 adam kaytımdan aşıdı. Keşlik bazardaki yayma ilgisi Sümeyye Ahmet mındak dedi. Dukan abadlaşıp, soğudu kızıp ketti. Yerlikler mi daim kilip istimal kılıp atıdı. Dankını anlap sırtın gelgen sayıcılar mı daka kılıp atıdı. Bizde küçük ticaretçiler işik aldığımızda mokum ilgilik tikilip kırmızını köpeyttik.
1: Şinjan yaxşı joy. Stansımız xəbəri. May bayramlıq dəm ilişinin birinci günü Abdonum rayonunun hər qaysı çaylardakı mənzira yolları sayahatçılar yuxarı pəllisini kütüb aldı.
2: Tünögün
1: Lopnur nahiyasidagi Lopnurluqlar kenti mənzira yolu sayahatçılar bilan lıq tolup adetten taşqırı qızıp ketti. Yiraqdaki bepayan qumluq, tutaş ketken bostallıqlar bilen cimcit köller bir-birige özün qoşup, bir parça güzel qumluq yögüm rəsimini şekillendirgen idi. Nurgun sayacı qumluqdaki töyge ve koldurumlarga məptun bulup, bu yerde süratki tüşüp daka kıldı. Ekspedisiya qilish ciddilik tuyg'usini izlashni yaxshi ko'rgan sayyohlar yana qumliq dala avtomobilga o'tirib, tutash ketgan qum dengizida puxodan chiqqichi aylanib, qumliq manzarasini his qilishni tanladi. Yunnanlik sayyohchi Jang Yunfang bundoq dedi. Bu yerda to'g'i minib dala avtomobilga o'tirib, qumliqning qizg'inligini, seri qumning uchib o'tganligini ko'rib, intayin o'zgacha his qildim. Taş almı çeçki eçilgan mezgilde Qutubi nahiyasini seyli sayahat kılın baş deyimi kılıngan Qutubi nahiyasinin 2026 yıllık 9. növbetlik taş almı çeçki pesli hem Caumaci mezlik tahamlarını kinayetiş yürüşlük pahaliydi. 5. ayının 1. günü Jinhuanyu kodisi başlandı. Bütün şehir taş almı çeçki bilen tolup yeşillikı pürkengen idi. Caylardaki sayahatçılar dankını anlap gelip, Caumaci'ni titip, taş alma bazarını aylanıp, bir meydan romantik hem kanaatlerlik medeniyet sayahat uçuruşuşu birlikte katlaştı. Sayahatçı Can Şavli mundaq dedi, Qutubi intayın romantik cayken, yol boyudaki rengaren gülle porekle becilipdi, etraptaki kişiler naidi kızgınken, Caumaci yeduk, təmi intayın yakışken, Bu demiliş mezgilde Qulcu şəhri Altşuar Kodisi mənzira günü yemek işmek, qonalğu, qatnaş, sayahat, mal seytiviliş, köngül içini çördəb, süpət naşırıb, dəridisini omum gözlük östürüb, xəlq örüb adetini yesqiliş, ağalları aylı ziyaretli qatarlıq yesqiliş türlerini yolu qoydu. Sayahatçılar bu yerde xəlq örüb adet mədəniyeti və asturmuşluğun ləzzetini yesqilişdi. Guangdongluq sayahatçı Lei Youjing, Kişini məbdun qılıdığan naqş usullarına məbdun boldi. O muhbir mındaq dedi. Almının xuşidi namlıq naqşa meni intayın cəlib qıldı. Bu yerge kəlgeninkin millici usul oynavatqallarını görüb, onlarga əgişib usulgu çüştüm. Borcu nahiyasi Bay Şarşan mənzira yönü bu dəm iliş məzgilidə qum teylişki yetəkçili qiliş, xalqı qolay saqlaş qatarlıq yeqişlik mülazimətlərini gendun köpəydib, sayahatçilərini xuşallı həm köngüllük oynaş imkaniyetigi igi qıldı. Xangzhouluq sayyohchi Yang Sen mundaq dedi. Qumliq motosikletin sinab nait ayajallandim. Dostlar bilan bil bexushal o'ynadik.
0: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Abdonum rayon 1-chi faslda 382800 odam qitim turli kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashni qanoat yedirib, yillik nishon vazifasining 63.8%ini tamomladi.
1: Taygeşkin portunun TIR Xalqara Taşyol Transport Eksport kesbide birinci pesilde tuğuncu işini qalbilik başlaş işqaşırıldı. Portta çigradın çıqqan TIR avtomobilleri cəmi 14 avtomobil qitim nazarat qılınıb və başqurulub, malqımıdi 4.972.800 yuan getib, buldurqı şu məzgildikidin ayrı malda 133%, 224% deyişib, tarixdiki şu məzgildiki ən yuqri rekord yaratıldı.
0: Turpan şəhərli xalq doktorxanısı balılar davalaş

Rangliq sapalının sılıqlıqı bilen siyah rangliq sapalının nəpislikini 1280 seltiya gradusluq yuqır temperaturluq xumdanda özgürüş yaşaş hünər sənətigi birləşdirgen. Sır xumdanda təbii erib, kristallaşıp, xumdanı kirgende bir xil rangda, xumdandan çıqqanda ranga rangda buluştak özgüçü tüzülüşünü namayan kılıp, hər bir əsərini köpətkili bulmaydıgan özgüçü məhsulatqa aylandırdı. Köp yılladı mıyan o İpek Yolu yürüyüşlük farfur boyum eserlerini icat kılıp geldi. Bu kıtım ianı kılınan iki parça eser Livin Yön'ün İpek Yolu baş temi kılınan icadi eseri. İpek Yolu'daki şatlık naksısı da İpek Yolu'daki şatlık menzeresi yarkın uslupta tesvirlengen bulup, kumluk, çöl cezirilerde sodigerle açap durup İpek Yolu'nun gülünüşü ve hayati küçünü namayan kılgan. Köçüşte, Şincan'daki asallık milletlerinin yaylak köçüş, heyvetli körünüşleri merkezlik eks ettirilgen bulup, personajla canlık tasvirlengen. Xundanda özgertilgen sır rengi arkalık çöldereb kalgan heyvetlik kumluk keyfiyatı, Şincan'ın tabii şaraiti ve örüp adetigi bulgan çonkur muhabbetki tolgan mediye namayan kılıngan. Bu iki eser Şincan gayri maddi mariniyet mirasları sarayının körgezme boyumlarını beytiple kalmayı yine sapal boyumlarını vasıt kılıp canşi bilen Şincan'ın mariniyet almaştırışını ilgiri sürdü. Kelgüsü de Şincan gayri maddi mariniyet mirasları sarayı yine devamlık yeni körgezmelerini kirgizip körgezme layihasını mükemmelleştirip tamaşıbıllığa tekimi mol, tekimi süpetlik körüş tesiratı elip gelirken. Yakında Manas nahiyasının mariniyet sayahat boyunca sodiger çakırış tonuşturuş yığını Ürümçi şehrinde ötküzüldü. Faaliyet, tağ deryalarının güzel menzeresi, güzel Manas'ını baş temi kılıp, 220 karhanı vekilini katnışkı celip kılıp, mariniyet sayahat hemkarlıkıdaki yeni pürsat üstü de ortak paranlaşıp, Tian Shan'daki altın sumruk, Zumrettek Manas mariniyet sayahat markasını yaratışkı yerden verip, Manas nahiyasının mariniyet sayahat kesbinin yukarı süpetlik terakkiyatını ilgiri sürdü. Tonuşturuş yığınında ekologiye, öz optimobil sayahati, üzüm harakı, zümretten ibaret tört çoğun yadroluk mariniyet sayahat baylıqı noktuluk tonuşturulup, birli vakitte yette noktuluk sodiger çakırış türü ilan kalındı. 2026 yıllık sayahatçilerini Manas'ı celip kılış mukapat yerden polis siyaseti yolu koyulup, emeli payda arkalık karhanalarının meblağ silişine kapalet kılınıp, bazarının meblağ siliş şansı aşırıldı. Nek meydanda mutakhasla sözleş, yumulak üstel munbiri katarlık halkıla mas kademli kanat yaydırıldı. Mutakhasla mariniyet sayahatı da yenilik yaratış, terakki kıldırışını şöhredep, aldığı Katar'daki fikir bilen temelidi. Mihmalla yenik mülük, yol liniyet terakkatka ehmiyet verip, nuhtuluk halda aile ve mihmahana, karakteri ve sayahat, sağlamlık, kütünüş, öz optimobil sayahati Katar'lık özgüçü kesip aletlerge nuhtuluk küçük rişiyette ortak tonuşku igibi oldu. Faaliyette Manas nahiyesi 3 karhanı bilen hemkarlık gelişimi imzaladı. Müddaaname umumi somisi 60 milyon yenge yakınlaştı. Bu suluk yer bağıtısının kesb derecesini östürüş, menzeri rayonunu birleşip içip ticaret kılış, tövən boşluk ıhtısat ülgü körüstüş bazısı kuruluşu Katarlıklarını öz içine alıdı. Bunundan başka körgezmigi katnaşkan karhanala alakadar tarmakla bilen 100 turanı söhbetleşip, köptürlük, hemkarlık munda anlamısı hasıl kılıp, Manas'ın mariniyet sayahat kesbige yeni küç koştu.

0: Adiki 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliqi keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldiki mehmon sarayi Tianshan 1-chi nomerliq turalg'u rayonig'i makonlashdi. Tianshan 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991-556-99-99. Shinjong Yuhao uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202-465-0102-00-125. Shinjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
1: Saat 8:20 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
1: Saat 11 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz, AI yozuvchilik yordamchingiz, ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:30 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz, jug'la nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
1: Saat 14:00 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz, Sulu Shooting Soda shaharchasidan Shinjongning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00 da Sulu Shooting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
1: Saat 17:30 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:30 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
4: Saat 20:30 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:30 da Sulu Shooting Apitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi tanarkat hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
9: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertidu.
6: Tamakni ilmi buyurduk. Sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
9: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur

Ula cüp olgu tayinip, addi iş orunu da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin salapiti sahipimiz, sizge 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

0: 60 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartiyyəsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidi?
0: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: 육수로 왔던 신정.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Turpan'daki 100 milyard derecelik kömür kimya tokumuşluk türüde iş başlanğanlığını tanıştırırız. Yakında Turpan İktisadi Terakkat Rayonu'nun kömürünü asas kılan yeni materyal aylanma kesip rayonunda Turpan şehrinin 100 milyard derecelik kömür kimya tokumuşluk yeni materyal türünün birinci kararlılık yılına 2 milyon 400 bin tonla yukarı süpetlik talağı işletilirgen kömürden etelin gelikol işlep çıkırış türüde kuruluş başlandı. Bu türge cem'i

150 milyard yuan mablag' selingan. Ko'mir an'anaviy yiqilg'idan yuqori texnikalik ximiya sanoati ham ashyosiga, ondan yana ximiyalik tola yig'im materialiga o'zgartirilib, bir parcha ko'mirdan 2 tol yipakcha, ondan bir parcha raxtgacha yuqori yashil kasb zanjiri shakllantiriladi. Şinjang İpek Yolu İqtisat Belbeği Yadırlık Rayonu'nun rayon evzellikine tayinip, karxana 5 yıldan 8 yılgıça turpanğa cemi 150 milyard yuan meblağ silip, 2 baskışkı bölüp, kömür ximiya sanayeti bazısı kurup, kömür etilin gelikol, poliester yığı materiali tik bir gavdileşken kesple topu berpa kılıp, turpan bazısını garbi şimalığı təsir körüstüdüğen, Otra Asiyağı yüzlengen strategiyelik tayanç nokta ve kesb eşiş noktası kılıp kurup çıkışını planladı. Birinci baskışlık türü işgi kiriştürülgendenken yıllık işlep çıkırış kıymeti 12 milyard yuandan eşip 1700'den artık iş oranı bilen təminleydi. Turpanın kömür baylığı mol, süpütü yakşı, kesb tarakatını puhtı baylık kapaletine iki kılgan. Yakınki yılladım yan Turpan şehri Partiya Merkezi Komiteti Şinjang'ı bekit bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, zamanıvi kesb sistemisi kuruluşunu tez ilgiri sürüp, mevkani öz cayının baylık evzellikini koyup, kömür, kömür elektir, kömür ximiya sanayeti kesb zancirini uzartış, toluqlaş, küçəyit işini davamlıq ilgiri sürüp, kesbdə yuqur dərcilikləşdürüş, əqli ixtidarlaşdürüş, yeşillaşdürüş boyunca tip özgərtişini tezlətdi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

ula yaşlanın ülgesi, ula okşumağan hizmet orlarda yeni devr yaşlarının salafetini namayan kıldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu Yaşla 4. May Midali, yeni devr yaş avantgardla mukafatı erişkişlerinin hikayesini bayan kılınız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radio anlıkçılar. Emdi, Tatlıdum rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava araydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 11'den 26 Celsius gradus uçuca. 4-5 bal şarkı cənub şamılı çıxıdı. Altayda hava uçuk. Temperatura 11'den 26 Celsius gradus uçuca. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 13'den 29 Celsius gradus uçuca. Gulcuda hava bulutluk. Temperatura 14'den 29 Celsius gradus uçuca. Bortlarda hava uçuk. Temperatura 13'den 27 Celsius gradus uçuca. Karamayda hava uçuk. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus uçuca. Küytünde hava uçuk. Temperatura 12'den 29 Celsius gradus uçuca. Şihanzıda hava uçuk. Temperatura 10'den 28 Celsius gradus uçuca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12'den 28 Celsius gradus uçuca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 10'den 25 Celsius gradus uçuca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus uçuca. Korlu'da hava uçuk. Temperatura 12'den 27 Celsius gradus uçuca. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 27 Celsius gradus uçuca. Atışta hava bulutluk bulup keyin eçiladı. Temperatura 17'den 26 Celsius gradus uçuca. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte

0: Yavu mugunu xalğancı üzüb yeməslik. Yavu mugunu xalğancı ya ki təcrübəsizə əsasən üzüb yeməslik lazım. Yaqından bu yan hava nəm. Yağmur köp yığıb, hər xil zəmburuqların ösüşü tez bulub, yavu mugudun zəhərləniş köp görüldüğən məzgil bulub qaldı. Köpçülükə şunu nöqtülük əskərtimiz ki, zəhərlik mugoğu nisbətən tordiki zəhərini pərqləndiriş usuluğa asallıq işənməslik lazım. Yana üzməslik, elib satmaslıq, yeməslik təkildinidir. İkinci, işçidiğən su tazlıqıqa diqqət qılış. Cılgı suyu ya ki derya suyunu içməslik gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilosu nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki xəbər hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki səfər hämrayıñız. Yol əhvaldın, uçurlardın xəbərdə bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilosunuz kısı yeniğizdeki icariyet hemrayınız, AI yazıqçılık yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'de Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilosunuz kısı yeniğizdeki pultijay hemrayınız, cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
2: Saat 14'de Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilosunuz kısı yeniğizdeki turmuş hemrayınız, Sılu Şıting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şıting Aptitalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılu Şıting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılu Şıting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.

Ula cüp oluğu tayinip, addi iş oranı da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May engek midalığı eriş küçüleriniz halapiti sahipimiz, sizge 1. May engek midalığı eriş küçüleriniz hikayesini bayan kılıdır.

ketkenlikini, çeçini yuyup bir gün bulmayla yirikleşip ketkenlikini, dümbüsügümü münek çıkışka başlıqalıqını baykadı. Bu sizden meynet bulup ketkeniniz emez, belki bedeninizden teri arqılıq sırtka yağ çıkırıp atkallıqı. Hava ısıganda teri yağ bezinin acırılıp çıkışı küçüyüydü. Yine bedendeki metabolizm məsulatlarımı tərbilen bile çıkıp gidiyordu. Eğer bu yağlığa ziyade köp kislatalıq kereksiz madıla arlaşıp kalsa, terini gıdıqlap, yağ tepçireş teximi iğirleşip, ter töşükçülerimi asalı tosulup kaladı. Limon suyu kandaklaca karğı kiladı. Limonun gerçe təmi çüçmel bolsumu, ama metabolizm məsulatı işgarlıq bulup, bedendeki artuq kislatalıq madılanı nitrallaştırışkı yardan berip, kanının kislata işgarlıq tamponluğunu tanşaydı. Yine limon tərkibide vitamin C ve flavon mol bulup, oksitlenişke karıştırıp, yalluğunu yenikletip, terinin normal yağ acırtıp çıkırışını əslige keltürüşge yardan berdi. Her günü bir stakan limon suyu içişini bir hepte davamlaştırganda, nurgun kişedeki yağ çıkış əhvali körünerlik yaxşılınıdı. Hatta baş kepikimi azıydı. Tayarlaş nahayette addi. Yarım limonni yalpaqlap yoki siqib shirnisni 500 ml ilmon suvga aralashtiramiz. Qaynoq suv ishlatmang. Bo'lmasa vitamin C buzg'unchilik uchraydi. Shakar qo'shmang. Shakar yog'ning tapchirishini og'irlashtiradi. Atiganda och qursoq ichsangiz eng yaxshi. Lekin oshqozon kislotasi ziyodi ko'p kishlar 2 vaqt tomoq orliqida ichish kerak. Limon postini tashlab atmang. Billi çilisiniz postudaki çöngpi glikozidi kan tomurlarına nisbeten teximi yaxşı boludu. Bugün bir neçe limon seti velip, toğrab çaynak selip, bir gün su koyup, davamlıq su içip berin. Yağlaşıp, dan xorek çıkanda andın amal izdemen. Her günü bir stakan limon suyu içsiniz, teriniz salqılap, kayfiyatınız mı yaxşılınıp gidiyordu. Bir hafta içip, yüzünüzünü sılap yıkın. Onca yağlıq emes mi kandağı?

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şetin abonucula terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmulla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde tüzütüş kırgızılgendin kiyinki aşkari yanı toplaş supsi mulazimetinin başkuruş çaresi ilan kılındı. Şincan Uyghur Aptunum rayonunun pen teknikide yenilik yaratış nizamı yolu koyuldu digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde kanunda belgilengen pensiya yeşidin eşip ketkelle emgek küçü süpütüde evetilse emgek münasibeti Orun tılamdı digen dilo misalini diktanlağı sunumuz. Ama üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde bütün vücudu bilen halk üçün hizmet kılındı. Levha tahtım kılıp rahmet eytildi digen mezmun diktanladı buludu. Hem de diktanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Halk İşleri Ministerliği, Sanayi ve Uçurlaştırış Ministerliği, Radyo Televiziya Baş İdaresi, Devlet Ahbarat Neşriyat Mahkemesi, Devlet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti İşxanası tüzütüş kirgizilgenden keyinki aşkari yanı toplaş supsi mulazimetini başkuruş çaresini besip tarqatdı. Tüzütüş kirgizilgenden keyinki çare 2026 yılı 5. ayının 1. günü yolu koyuldu. Tüzütüş kirgizilgen mezmun asaslıqı tövendeki 3 yerdeki çetildi. 1. Başkuruş talepi köpeytildi. Aşkari iyanı toplaş supsi mulazimeti kılıdığan radyo, televiziye, gezit jurnal ve tor mulazimeti kılıq uçula, telegraf, ticareti sorgerlerden radyo, televiziyanı başkuruş nizami, neşriyatçılıkını başkuruş nizami, alaka tori uçur mulazimetini başkuruş çaresi, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin telegraf nizami katarlıkları belgelengen şartlarına uygun geliş. Tor mulazimeti kılık uçula yukarıki adetki başkuruş talepine uygun geliş asası da yani yeniden tüzülgen alaka toru da aşkari iyanı toplaş mulazimet supsini başkuruş çaresine rayi kılış talep kılındı. Aşkari iyanı toplaş layihasını halk işleri tarmaklarda enge aldırış ahvalini tekşürüp iniklaş talepi koşulup, supu mulazimeti bilen temeli güçlerinin hayriyet teşkilatını tızımı aldırış guvahtnamesi ve aşkari iyanı toplaş salahiyet guvahtnamesini tekşürgenden sırt, yani ulanın aşkari iyanı toplaş layihasını enge aldırış ahvalini tekşürüp iniklaş gereklike aydınlaştırıldı. Zürür tedbir kolunup bir taraf kılındığan uçurunun bexatarlikige kapalatlı kılış talepi koşuldu. İyanı toplaş hatırısı Katarlık uçurlarının saklaş mudeti, aşkari iyanı toplaş tamamlanan kündüm başlap 3 yıldın kem bolmaydı dep tenşeldi. İkinci, şahslarının yardım talep kılışıga alakadar mezmulla tenşeldi. Şahsla kesellik katarlık sebepler tüpeyleden ailesi de ıhtisari kıyınçlık körülüp, radyo, televiziye, gezit, jurnal ve tor mulazimeti bilen temelli göçü, telegraf ticareti bilen şugullan göçü arkalık cemiyetke yardım talep kılış uçuru ilan kılganda, radyo, televiziye, gezit, jurnal ve tor mulazimeti bilen temelli göçü, telegraf ticareti bilen şugullan göçünün közge çelik adıgan cayda ammağa hevf hatarının aldığını ilişki eskertmesi bir işi. ulağa uçurunun xeyriyet aşkari iyanı toplaş uçuruğu təvə əməslikini, çıllıqıqa yardım tələb qılıqıçı və uçuru ilan qılıqıçı şəxs məsul boludığalıqını uxturuşu kereklikə aydınlaşdırıldı. Supu mülazimeti bilen təmirli gücünün şəxslərinin yardım tələb qılış uçuru boyu içə həb xətər əskərtməsi birişdiki məsuliyyəti aydınlaşdırıldı. Yəni, tor mülazimeti qılıqıçıla şəxsi yardım tələb qılış tor mülazimeti qılıqıçıla şəxsi yardım tələb qılış tor mülazimeti bilen təmirli gəndə şəxsi yardım tələb qılış tor mülazimet supusunu başqırış çağrısındaki bəlgilimigə rəayi qılışı kereklikə bəlgiləndi. Üçüncü, tarmaq namını bayan qılış qeliplaşdırıldı. Bununın başqa, tüzütüş kirgüzgəndə hazır yolğu qoyuluvatqan çağrıdaki qısmən yezik və alaqadar tarmaqlarının məsuliyyətini bayan qılış mı mükəmməlləşdirildi.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Atınım rayının pent texnikide yenilik yaratış nizami 5. ayının 1. günü yolu koyuldu. Yakında Atınım raylıq Halk Kurultu Daimi Komiteti Akbarat ilan kılış yığını ötküzüp nizamını düşendirdi. Cem'i 8 bab, 68 maddılık Atınım rayının pent texnikide yenilik yaratış nizami Atınım rayımızın tunci sistemilik, umumi gavdi xarakterlik, bir tutaş yetekçi xarakterlik, pent texnikide yenilik yaratışqa ait yerlik nizamı bulup, Atınım rayonumuzun pent texniki sahasidiki universal nizam çıkırış boşluğunu toldurdu. Bu, Şincan'ın pent texnikide yenilik yaratış hizmetinin sistemilaşkan, kanunçılaşkan, qeliplaşkan tərəqqat yeni baskıçıgı qadam koyğallıqıdın direk berdi. Tonuşturuluşça nizamda mevke Şincan'ın tarakat emeliyeti koyulup, dikkat en-enevi kesplerinin derisini östürüş, yeniden güllengen kesplerini yetildiriş, yezi ilgilik pen tekniksi, yeşil energiye, çigra halkıgan pen teknikide yenilik yaratış hemkarlıkı katarlık, nuhtuluk sahalagi merkezleştirilip, yenilik yaratış bütün zencirini, kesple bütün sahasını kaplap, ixtisaslıkla her taraflımı bulgan kanunçılık sistemisi berpa kılıngan. Pen teknikide yenilik yaratış arqılıq, nefit tabii gaz, kömür katarlıq en-enevi kesplerinin teknikisini özgertip, derecesini östürüş algı sılcıtılıp, yeni energiye, yeni materyal katarlıq, strategiyelik yeniden güllengen kesple, teknikila tereqi kıldırılgan. Pen teknikide yenilik yaratıp, əməli qolunuş tədqiqatı zoraytılıp, açqışlıq, yadırılıq texnikilani öz aldığı tezgirlikli buluşqa həqiqi kapalatlı qılınıp, pən texnikide yenilik yaratış arqılıq, amevi bixatarlik, yezi igiliki, yeza, xalq turmuşun kapalatlandırış qatarlıq sahaladiki, kəsbdə yenilik yaratışı türkü bolunğan. Pen texniki xadımları asasi katlamğı çoğunkır çöküp, pen texnikide yenilik yaratış, texniki mülazimeti kılış ve neticilerini aylandırışı ilhamlandırılgan. Asasi katlamğı mülazimet kılış mezgilide türlük paravallıq təminatıgı baravar muamili kılış gereklikü aydınlaştırılgan. Nizamda yine karxanalarının yenilik yaratış asasi gavdesini yetildiriş, pen texniki ixtisaslıqla qoşunu quruluşudun ibaret, iki çoğun yadro çördülüp, bir qatar sistemilik, qaratmılıqı ige tüzüm orlaştırışı kılınıp, Şincan'ın pen texnikide yenilik yaratış tərəqiyyatı üçün asasi gavdi teriki müstəhkəmlendi, ixtisaslıqla asasi puhtulandı. Karxanalarının yenilik yaratışdaki asasi gavdilik orni yenimi küçəytilib, pen texniki tipideki karxanalarını bütün hayatlıq dəvriyliki boyunca yetildiriş mexanizmi orintilib, dövlət karxanalarının yenilik yaratış məsuliyyəti çıngıtilib, tədqiq qilish eçiş selinmisi, ixtisaslıqlarını kirgizish yetiştiriş, supa quruluşu, yenilik yaratış nəticəsindən ibarət bu yadroluq körsətkişlə dövlət karxanaları məsullarının xizmət nəticəsini təkşürüb bağlaş sistemisiga umumüzlük kirgizildi. Karxanalarning tadqiq qilish ichish xarajatini qo'shib hisoblash, to'g'rilab chiqarib etish qatorliq bajda e'tibor berish siyosati qonun bo'yicha amallashtirildi. Pan tadqiqot apparatlarining joylashishi a'lolashtirilib, yangilik yaratish supsi va vositasi kuchaytirib qurilib, pan texniki xodimlarini turga ayirib baholash tizimi mukammallashtirilib, pan texniki xodimlarini yangilik yaratish natijasiga asosan muvofiq nabga erishtirilib, ixtisosliklarning yangilik yaratish, ijod qilish hayotiy kuchi to'liq urg'utildi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tianshan 1-ci nomorluq turalgu rayonuğu makallaşdı. Tianshan 1-ci nomorluq turalgusının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet nomori 202-465-01-02-00-125.
4: Kişiçe bu rişatkilerine çantuzan besip getdi. Yolda optomobil az vaqtın paydanıp yuvitay.
5: Nur qaytırdığan kiyim kiyip, tang səhərde tez sürətlik yolda aldırış yürgen bu kişiler, şəhərinin yarqın noktası.
4: Yokırpəli məzgildə buyrutmu zaksı köp, sandıq tiksi köpçülüktün işənçi.
5: Tamak düşüb, aldırış yürgenlərinin sıması, qədəm tivişi, şəhərinin avatlıqının bəlgisi.
4: Qaran, Beydu yol başta sestimi səplengen bu siyalka həm tez, həm tüz deriydi. Biz yeniçi dehqonlar pan texnikiga tayinib, mo'l usul elyapmiz.
5: Ular umidga to'lgan itizda pan texnikini sapan, aql farosatni urug'lik qilib, zamonaviy yez egilikning oltin rang sayyibisini bitmoqda.
4: Oldirash yurgan har bir sima davrning umurtqisi. Untinsiz to'p qo'shayotganlarga ehtiram. Eng go'zal amgakchilarga ehtiram.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansının Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıxırıldı.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
3: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçdurular, nopozluq çəndirildi.
6: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə uçdurulurdu.
3: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qarışdırınız tügütüdü.
6: İşqi orunlaşdırış mülazimətində suallara cavab verilirdi.
3: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınırdı.
6: Mol uçurunu dəl vaqtında yan telefonunuzla görə alaysınız.
7: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türklik sinema məzmunları sərxil.
8: Mükafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ben.
7: Yokluğumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
8: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
8: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
6: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüb Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleb özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
6: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengarlıkta oldurup seferinizde hemre buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp serkıl mezmunlardın huzurunu.
9: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
10: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
9: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
10: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin

0: canlar temizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit kedidu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaq ne ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ne pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıq ne, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızdan mulazimet prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde kanunda belgelengen pensiya yeşidin eşip ketkelle, emgek küçü süpüte de evetilse, emgek münasibeti orantılmamdı degen dilo misalını anlayısla. Turmuş süpütünün özçüge ergeşip, kanunda belgelengen pensiya yeşigi yetken, ama salametliki yanına naati yakşı bir kısım ama kaytı işgı oruluşuşunu tallaydıgan boldu. Bu xil kişiler topi qayti ishqi o'rinlashgandan keyin yaralansa qandoq bir taraf qilinadi. Yaqinda Bingtuan Qo'rg'as Bozyer o'zlashtirish rayonlik xalq sot mahkamasi emgak munosabatini muayyanlashtirish majrosi delosini murassa qilib, buninga aloqador qonun qoidalarini aniq tushuntirdi. 2024 yili 1 ayda ma'lum amallik saqlash shirkati ma'lum may qochlash punkti bilan amallik saqlash mulozimat to'xtami imzolab, amallik saqlash shirkati may qochlash punktini amallik saqlash mulozimati bilan ta'minlaydigan may qochlash punkti munosib mulozimat haqqi to'laydigan bo'lib tushgan. Şu yili 6 ayının 1 günü 53 yaşlıq Li Aça amanlıq saqlaş şirketinin təklif qilishi bilen may qaçılaş ponkiti de işləşki orullaşdırılgan. İş haqqini amanlıq saqlaş şirketi tarqıtıdıgan bolgan. Oylamağa yerdin iş ornağa çıxıp 10 neçik hündinkin Li Aça may qaçılaş ponkiti de işləvatqanda yarılınıp sol kolunun baş barmıqı sunup getken. Eyni çağda Li Açı bilen amanlık saklaş şirketi emgek toxtami imzalamıgan. Bununun ilgiri Li Açı'nın mukim kespi bulmağaçka izcil, özü şehir yezi ahallarının asasi yaşanğanı kütünü soğurtsığı katnışıp gelgen. Gerçi kanunu belgelengen pensiya yeşigi toşkan bolsu mu, lekin onun ijtimai soğurtu tapşırgınıga 15 yıl toşmağaçka yaşanğanı kütünü soğurtu təminatıdın bəhrimen bolalmıgan. Yaralanğandan keyin o 2024 yılı 13 ayda şu jaydaki kesim tarmaqlarga amanlık saqlash şirketi bilen emgek munosabati barlığını muayyanlashtirishni iltimas qilgan. Kesim tarmaqı Li Açının qonunda belgilengen pensiya yeşidin eşip ketkenligini sebep qilib iki tarafning emgek munosabati yok deb bekitgan hem qabul qilmaslik uqturishi chiqargan. Li Aça qayil bolmay Erz namı yezip, amanlık saklaş şirketi ve may kaçılaş ponkiti üstüden korkutu.

Ula cüp olgu tayinip, addi iş orunu da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin salapti sahibimiz, sizge 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio anlıqçı dostlar, Şinjan 2026 yılı 7000 kilometr yezi taş yolunu yeniden yasap, yezi taş yol torunun katına süpütünü devamlıq östürüp, yezi kentlerinin tarakiyatıdaki boğma haletini bütün küç bilen tügütüşünü planladı. Aksu vilayetinin bay nahiyası da yezi taş yollarını özgertiş kuruluşu tez ilgiri sürülmekte. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde köpçilikke bay nahiyasıdaki yezi taş yol kuruluşunun süreti doğrusu da sözlep birimiz. Yakında bay nahiyasının Karabağ yezisi Topuluk kentinin Terek pazarının Terek kentigici bolgan yezi taş yolunu özgertip yasaş kuruluş meydanı da kızış maşinesi, yeğitiş maşinesi, yol çıngdaş maşinesi katarlıq çoğun tüpteki maşinela görüldep aylanıp, yukarı önümde meşgulat kılavatkan bulup, kuruluş işçileri enik iş taksimatı boyunca maslaşıp, yakşı hava rayını çıng tutup, kuruluş süretini tezletip, nak meydanda kaynam taşkılıq çömgen kuruluş menzerisini barlıq keltürgen idi. Bu turni Şenşi Jaukun Gausu maşinlaştırış kuruluş çeklik şirketi üstüge algan. Liniya umumi uzunluğu 13,102 kilometr bolup, ikinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasaladı. Layihadaki saatlik süreti 80 kilometr. Yol ulunun kengliği 12 metr. Asfaltlık beton yol yüzü kullanılıp, mas kademde 4 kövürük, 41 süngüç, 20 tekşilikteki girerleşme yol yürüşleştirilip, yasıldığan bu türge cem'i 78 milyon 650 мың юан мәбләғ сыйлынатты. Шәнші, Жау-Конгаусу машиналаштыруш құрылыш чәклік шіркеті Шинжан шөбісінің түр директоры Су Чаушын мұндақ деді. Бұ түрді бұ ел 3-ші айның 15-ші күні іш башланған болып, 11-ші айды бүтіп қатнаш башылнышыны мөлчәрләп атымыз. Bu yezi kent yolu devlet yolu 217-ci liniyası devlet yolu 219-ci liniyasından ibaret cenubi şimali Şinjan'daki iki çoğun yolunu tutaştırdığın kolay alaqı liniyası bulup rayon sayahatçılıkının terakiyatını ilgiri sürüş, şucaydaki xalıq turmuşunu yakşılaş, Şinjan'ı sayahat arqılıq güllendiriş strategiyasını əməliyleştiriş, Çigra rayonunu güllendirip xalıqını beytişini ilgiri sürüşte muhim əhmiyetke ige. Bay Nahiye, Terek Bazırı'nın ahalisi Ju Shaolun mundaq dedi. İlgiri, Terek Bazırı'nın bu taş yolu bektar bolğaçka Bay Nahiyesi'ge optomobil haydap beriş kolaysız idi. Bu taş yol yasalgan denkin, Terek Bazırı sayahatçılıkının tarakiyatıga zor payda ilip geledi. Biz, yek ticaretçilerin nispeten etkanda mal toşuşmu nahayt kolaylaşıp, sodimiz bargan seri yakşılınıdı. 2026 yılı 4-ci ayğıca Bay Nahiyası'daki yezi taş yollarının umumi müsabisi 2300 kilometre yetip yezi pazarlarga asfalt yol, memori kentlerge katıqlaştırılgan yolunun tutaştırılış nisbeti 100%'ki yetti. Girelişip ketken yezi taş yolları ammının seperge çıkışıga mulazimet kıladığan, xalıqa kolaylık yol bulupla kalmay, yani xas, kesiplerini tutaştırıp, yezi sayahatçilikini canlandırdığan beyiş yolu, güllendiriş yolu süpte de bayının yovci toxisi, yanyu, kızılcı katarlıq xas yezigilik məsulatları bazısı bilen şehir rayonudaki bazarını tutaştırıp, əla süpetlik yezigilik xas məsulatlarını yezi kentlerden çıkırıp, her qaysı caylarda bazar tapqozdi. Bay Arşını, Qarabağ atlıq əskerlerli liyani, Kızıl Mınöy, Kızıl Taş Ormanı, Yamansu suluk yeri katarlıq mənzeri noktalarını tutaştırıp, yezi kent sayahatçılıkının cüş urup, ravajlanışıga türtkü bulup, yollar ravan, kesiple güllengen, xalıq beyğan, kent küçeygen yaxşı tərəqiyat əndisi həqiqi işğa aşırıldı. Bay Nahiyalik, Katnaş Transport İdarisi, Yezi Taşyol Mülazimet Merkezinin məsuli Dın Ciliyan mundaq dedi. Bu yıl Bay Nahiyası Yezi Taşyol Kuruluş Türüdün 10'ni yolu koyuşunu planladı. Umumi müsabisi 157 kilometr bulup, dövlət, ülke gol liniyasını tutaştırdığan yezi taş yol torunu noktalık tutaştırıp, tövən derecelik taş yollarının derecesini üstürüp, özgertip, bihaterlik eslihalarını mükemmelleştirip, ammının bihater seperge çıkışıga kapalatlık kılıp, yezigilik koşumcu mesulatlarını sırtkı toş yolunu içip, nahiyanın kançılık, sayahat kespi boyunca kırmını aşırışıga küç koşudu.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
2: Kişi çabur işatkilerine çantuzan besip getti. Yolda optomobil az vaktin paydalanıp yuvitey.
3: Nur kaytırdığın kiyim kiyip, tan seherde tez süratlik yolda aldırış yürgen bu kişiler şehrinin yarıkan noktası.
2: Yokırpeli mezgilde buyurut mu zaksı köp? Sandık tiksi köpçülüktün işençi.
3: Tamak düşüp aldırış yürgenlerinin sıması, kadem tivişi, şehrinin avatlıkının belgesi.
2: Karan, Beydo yol başta sistemi seplengen bu siyalka hem tez hem tüz deriydi. Biz yeniçi dekkalla pen teknikini taynıp, mol usul elvatımız.
3: Ula ümitki tolgan itizda pen teknikini sapan, akıl parasetini uruhluk kılıp, zamanevi yezi iyiliknin altın ren sahipsini pütmekte.
2: Aldıraş yürgen her bir sima devrinin umurtkisi. Üntünsüz töhpü kuşvatkallığa ihtiram. En güzel emgekçilere ihtiram.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Gülün Uvatkan Yezi kentlerinin nezer sahibimizini devamlaştırıvatımız. Yakında Xoşt nahiyasının parnikti sınaq tariqisi östürülgen yeni sortluk meyve şoxlulları osul yığış mezgeliğe girdi. Parnikteki meyveler mey bağla pişip, dekala osul yığış bilen aldıraş buldu. Mehsulati bütün Şinjan'nın nurgun caylarda bazar tepip, osul alğılı buluş, yaxşı setiliş, paydası yukarı buluş işgi eşip, xas əslihalik yezigilikinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışının yeni yolu tepip çıkıldı. Yakında Xoşt nahiyasıdaki Şinjan Shinto Luhuan Terikçilik Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin əslihalik yezigilik parnikida yap yeşil pelekle arasıdaki yumran, tolgan, rengi uçuk meyve çoxlulları mey bağlap ketken bulup, kuyaş nurda parkırap kişine celip kılıp durattı. İşçila üzüş, ayırış, yeşik kaçılaş bilen aldıraş bulup, yeşik yeni meyveler yolga çıkışkı tek bulup, soğudgarlarının işke aldığı kelip, toşup ketişini kütüp durattı. Xoşt nahiyasıdaki terikçilik ailesi Pang Fang Shu mundaq dedi. Bu yıl Tunca Türküm'de östürgen meyve şoklumuz hazır yığıvelişini başladık. Bir parnikten bir kitimde 500 kilogramdan 600 kilogram gıca usul çıkıdı. 6. ayının ahırı gıca devamlaştırılıp oladı. Bu kitim sınaq tariqisi östürülgen meyve şoklusu kırgızıp sınaq tariqisi östürülgen yeni sort bulup Xoşt nahiyasının əslihalik parnikta əqli ixtidarlıq temperaturunu kontrol kılış, suğuruş, Oğutlaşını bir gevdiləşdiriş, biologiyelik aldın eliş, tizgiləş qatarlıq, zamanvi dehqancılıq texnikisini qollanılıp, yeni sortini sınaq tariqisi östürüşini paydalıq şərait bilən təminlədi. Ölçəmləşkən terikçilik əndisidə işləp çıxırılgan meyve şoxlısının etişirinilik, tatlıqlıq dərəcisi yuqri, təmlik, çürük bulup, İstimalçılarının yaxtırışı erişkeçke, zakas ihtiyacını kandıralmay, setiviliş bahası adetki şoxulunun işki hessigi doğru kelip, terikçilik ailelerge emeli nəp elip geldi. Xoşt nahiyasıdaki terikçilik ailesi Pang Fang Shu mundaq dedi. Bu şoxulunu pərviş kılış nisbətən azsan. Meyve şeklimu nisbətən yaxşı, şirinlik. Bivasta meyve oranı da yeşki buludu, təmi yaxşı. Nurgun sodgar bivasta zakas şürsila yığıvalımız. Setişten asası cehettin ğım kılmayımız. Terikçilik kespinin tereqiyatı yeni şucaydaki kent ahallarını yıqın etrapta işgı oruluş oranı bilen təminləb, işgı aldıdıla kırmını aşırışını işgı aşırdı. Yığış, nəx meydanıda işləvatkan kent ahalısı Abdusalam Enver şoxlu üzüşkü mahir bulup, çihride usul şatlıqı cilvilinib duraddi. o mundaq dedi. Bu yerde şoklu üssem, yiraq barmısam mı buludu? Öygüm yakın, bir günde yüz neçi yön tapalaymen. Bu şoklulamı bəki işlik. Bugünkü günde Xoşt nahiyesi, xas əslihalik yizigilikini tutkakılıp, əla süpətlik meyve köktat terilgü kölümünü sicil kengaytıp, işləp çıxırış, setişini udullaşdırış süpsi bərpa qılıp, setiş yollarını kengaytıp, meyve şoklısıga oxşaş munda xas yizigilik məsulatlarını barğan seri köp parnikten çıxırıp, bazarğı yüzləndirdi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
1: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duxturuldu.
1: Sağlamlık görsetmesi gumani qaraşdırınız tügütüldü.
3: İşki orunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmulları sarxıl.
5: Mukapatlıq Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
4: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun əvəssiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yaxşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icad etdi çeksiz. Yepyeni akıl taratqı torgı çıxırıldı.
1: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI

Ula cüp olgu tayinip addi iş orunu da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1 May emgek midalığı eriş küçülerinin salapiti sahipimiz sizge 1 May emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

0: ijod davomliq oldiga qarab mangdi. Köz aldımızda bir parça igiz sök-söklük bulup, qiniq yeşil ranglik şaq yopırmaqla girelişip toru hasıl kılgan idi. Nijat hayacalangan halda mundaq dedi. Çerçelliklerinin kumluqtın altın eliştek tiximi zor arzusu bar. Nijat putu bilen kum topını besip koydu. O yerde sök-söknün yıldız kısmıdaki kum topa sel pel kötürlüp çıkan idi. O mundaq dedi. Ulanın Өсіп атқыныға 7-8 yıl болды. Бұның астыда яны көхәрі ятыды. Бұ ерді өскіні тошқан зәдікі болып, кішілі оны құмлық адамгі яхи деп атайды. Қыметлік жоңи доғыр материал өсімлікі. Сөк-сөкнің елтізі де өсіді. Сөк-сөк орымыны астыға тошқан зәдікі улап өстіргенде, әм құмны тізгілігілі, әм халықны бейт қылы болады. Нижат зоңзуып отырып, бір тал сөк-сөкні іліп, ерге üç şekil sızdı. Yana üç şekilnin astığa bir uzun sızıq sızdı. Nijat mundaq dedi. Bu karxana, bu kooperativ, bu dehqan ailesi. Bu üçünü tutaştırsaq, mana bu bizning taraqqiyat andizimiz. Bu andizi bolsa, məhsulatning qoşulma qiymetini aşırğılı boladı. Buning bilan orman kölimi kengeyib, toşqan zadiki qara alqatning husulumi aşıdı. Axırda amma Qum tizgilleştin haqiqi nepki erişidu. O ornadın turup, qoladiki sök-sök şaqlarını bir yaq çöyürü vitip, bir qolada belini tutu vidi, xuddi salmaq kumandanğı uxşap qaldi. O mundaq dedi. Uzun ötmey, o yer, bu yer, yana avu yerlanın hemisi yeşillik pürkünüdü.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anla batkınanla Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak Programması. Dekhtanla devamlıq yezigiliki, yeza dekhanlağı alaqıdar uçurladı bolsun. Bu iki günde Bordala şehrinin belin Xarmudun yesi temperatura örleş, tuprağının nemliki muvapıq buluştek paydalıq pırsatını çın tutup, maşinlaşkan köçürüp tikiş endesi arqılıq 9700 mol.

O lazı teriş hizmetini alğı sılcetti. Maşinila itizliqta mukidek ötüşüp, dəl cayda tikilgen lazı maysıllarının yopurmaqları bahar şamılıda erkin yelpöndi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısı boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp, anlıgınınlağı rahmet.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. 66. nöbetlik Zimbabwe Xalqara Soda Körgezmesi 4. ayının 25. günü ayaklaştı. Körgezme Afrika'daki Nurgun devletlerinin sodigarlarını Zimbabwe'nin ikinci çoğun şehri Bola Vayo'ya cem kıldı. Közünü kamaştırılan mesulatlar körgezme kılındı. Tamojni beji almaslık bu nöbetlik körgezmedeki kızık noktalık sözge aylandı. Körgezmeye katnaşkan Nurgun sodigarlar bəs-bəsde monularını bildirdi. Jongo 5. ayının 1. gününden başlayıp Afrika'daki 53 diplomatik münasebet ornatkan devletin tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yol koydu. Bu soda paydisi epkilipli kalmay, tehmi muhimi Afrika devletlerinin halkımı işini işkaşırışıga yardım berdiğin hareketlendirgüş küşke aylandı. Efopiya Galila Yasaş şirketinin ticaret emeldarı Sami Kebit mundaq dedi. Jongo'nun Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan devletlerge tehmi kolaylık bazar icazeti şaraiti yaratıp berişi, mesulatlarını çetelgi yüzlendiriş üstüde iznavatkan Afrika karhanları üçün hakiki paydalık. Biz bu siyasetten türküsü de Efopiya kahvesini tehmi köp Jongo istimalçilerinin yaktırışını ümit kılımız. 2018 yılı Şanghay'a berip tuncu nöbetlik Jongo Xalqara import körgezmesi katnaşkandan buyan, Zimbabwe kün hurum sodigeri Ayvi Moshinje Jongo bazarda köp yıl çoŋqur yıldız tarttı. Şirket ticaret kılıdgan kol hüner sanat hurum buyumları Zimbabwe'nin özgüçe hüner sanatını namayan kıldı. Biz tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yol koyuş elip gelgen pürsetke en tayin ehmiyet berimiz. Moshinjeye mundaq dedi. Men bunu pürset bilip, tehimi köp meblağ jalip kılıp, hem zamanevi üskünlerini kirgüzüp, şirketinin otdıra kiçik karhanadan kölemleşken eksport iktidarıgı ige çoğun karhanıgı özgürüşüge türtki buluşunu ümit kınemen. Mozambik Manika ülkesinin körgezmeye katlaşkan vekili Alvis Visnit ekskursiyacilerge özgüçe yezgilik koşumçı mesulatlarını kızgın tonuşturdu. O muhbirgı mındak dedi. Yezgiligi devletimizin tövrik kesiplerinin biri. Hazır küncüt katarlık yezgilik mesulatları Jongo bazırga oğuştuk kirdi. Tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yolu koyuş adetki dehkallarga bevasite nep yetküzüdü. Mozambik, yezgiliginin umumi terakiyatı türkü buludu. Biz bunundan intayin hayacallandık. Vesint mundaq dedi. Tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yol koyuşunu pürsette bilip, Mozambik hükümeti dehkallarını meblağ yürüştürüş, yezgilik teknikisi ve üskünü bilen teminleşini tezilti atıdı. Şunun bilen bir vaxtta, Port Katarlık ul esleğe kuruluşunu tez ilgiri sürüp, yezgilik mesulatlarını Jongo'ya eksport kılışını yanımı kengaytı batıdı. Yeniden kurulgan bir kısım pen teknika yezgilik karhanılırı nispeten etkanda, Jongo bazarının eniklığını namayan kılışı karhanılarının yenilik yaratışıdaki hareketlendirgüş köş. Zimbabwe'deki yeniden kurulgan karhana sudu östürüş ehli dehkançılık meydanı sudu östürüş tekniksinin paydınılıp bölcürgen işlep çıkarıdı. Gerçi bu karhanıla tehe Jongo bazırgı kerimegen bolsa mı, lekin onun mesulü, baş keçürüm kılış icazetinin istihbali bizden uzun muddetlik teknika selinmemizden muhim hareketlendirgüş küçeği depkardı. Karhane vekili muhbirga, biz soğudu közniki izdepli kalmay, kes pemkarlığının dervasını izdevatımız dedi. Ular Jongo karhanları bilen parnik ul esleğeleri, soğuk zencirisiman eşya ubroti katarlık sahalarda emkarlışış üstüde pahalı izdenip, tehimi mukim,

0: Nikah arqalıq qozğutulduğan təminat zənciri bərpa qilishni ümid qılmaqda. Cənubi Afrikanın dala kiyim-keçək markisi Moka Tani körgəzmi orna aldıda, şirketinin qurğuçisi Malibu Matarala körgəzmi buyumlarını rətləş bilən aldıraş edi. O, munularını bildirdi. Tamojni beji almaslıq tədbirini umumizlik yolu qoyuş, Afrika markalarının Jongo bazırgı kirişini tezletip, Afrika yasımıçılıqının çət əlgi yüzünlüşüge texımı zor pürsət ilip geludu. Körgəzmi sarayının sırtıda texımı kəng bazar asta-asta içildi. Jongo'nun tamojni beji almaslıq tədbirinin umumizlik yolu qoyuluşuğa əgişip, ənənivi eksport sodigarları, yanılıq yardışıqı cürət qılalaydıgan yanıdın qurulugan karxanılar qatarlıqla, Jongo Afrika ixtisas sodi həmkarlığı da ortaq payda alıdıgan yanı mənzərini birlikte yaratmaqda. Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qıdımqı dünyaq nəzər programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Patigül Muhammed, nazaratçısı Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçikkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illitalaydı. Lavuldap köyvatkan gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak bölünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.
2: Mini çikim, kayrız şahmaktızlıkta biciroldu, rehene kibirlik keçirim kılındı.
3: Bintallan, mini, sikot işçilerine tesis kılındı. Şunutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
4: İşçiden kalkıdı.
3: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kayıttırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamaş, işçiden kalkıdı.
3: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kayıttırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamaş diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüdü.
5: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıdı.
3: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep ketken bolsa, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
6: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.

Ula cüp oğluğu tayinip, addi iş oranı da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May engek midalığı eriş küçülerinin salapiti sahibimiz, sizge 1. May engek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

0: Tamir egizlikide yıldız tartıp arzu üçün küreş kılıvatkan Shao Shuqin. Shao Shuqin 2013-yılı Ali Mektep okuguçları Gərbi rayon planı boyunca pidayı bulup, vətinimizden en gərbideki Pamir egizlikideki 3-ci Tomşuq şəhəri Toyun çarvıçılıq meydanına gelgen. Bu yerdeki balalarının arzusu sadda, addi bulup, Qashqarga bir qetim beriş, daşıda okuş, dadısıga motosiklet sovgı qilish digərlərini arzu qilish addi. Bu arzular onunğa çoŋqur təsir qıldı. O, Chegara rayonidagi çarvıçılıq meydanı bilen taşkı dünyanı tutaştırıdığan körük buluşunu karar kıldı. O, bir yıllık mulazmet kararını toşkandan kiyin, balalarının aca, ketmen, dep tutu velişleri ve yurttaşlarının göş, kaymak soğuğu kılıp, onun halıdın haber ilişlerinin katilik bilen bu yerde yıldız tartışını karar kıldı. Ve Toyun çarvıçılık meydanı kurulgandan buyan, bu yerde yıldız tartıp hizmet kılgan Tunci Ayal Pidayi Daşı okuğusu bulup kaldı. 20 yıldan buyan o 1400 yıldız tartıp Pidayi'nin asası katlam cemiyet başkuruştaki on katı bulup yetişip çıktı. O öz hizmet orada çın tutu kalmay, yine Gərbi rayon planı boyunca Pidayi toplaş elçisi buluşku teklif kılınıp, Memleketinin her kaysa caylarıdaki daşölede Chegara rayon hikayesini bayan kılıp, tümelliyen yaşlarının Gərbi rayondan ibaret bu mihirlik tuprakka atılınışa ilham verdi. Shao Shuqin 2018-yılı Cungo Yaşlar 4. May medalığı erişti.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
3: Örmetlik radyo anlıkçılar bu sayfımızda yüzdün yağ tepçirepli tursa, çaç asam meynet bulup kese, ne için? Her gün bir stakan limon suyu içip berse yaxşılınadı degen mezmun diqtinladı buladı. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan adi hareket, her günü çüştün burun bir stakan ilman limon suyu içiş. Hazır temperatura örlep nurgun kişi yüzünün parqırap ketkenlikini, çeçini yuyup bir gün bulmayla yerikleşip ketkenlikini, dümbüsügümü münek çıkışka başlıqalıqını baykadı. Bu sizning meynet bulup ketkeniniz emas, belki bedeninizning teri orqali sirtqa yağ chiqirib atganligi. Hava issiganda teri yağ bezining ajirilib chiqishi kuchayadi. Yana bedendagi metabolizm mahsulotlari mu ter bilan birga chiqib ketadi. Agar bu yağlarga ziyoda ko'p kislotali keraksiz moddalar aralashib qolsa, terini g'idiqlab, yağ tapchirash texmi ig'irlashib Tər töşükçülərmü asalı tosulub qaladı. Limon suyu qandaqlaca qarğı kiladı. Limonun gərcə təmi çüçməl bolsumu, əma metabolizm məhsulatı işqarlıq bulub, bədəndik artıq kislatalıq maddalarını neytrallaşdırışqı yardan berib, qanın kislata işqarlıq tamponluqını tənşəydi. Yəni, limon tərkibidə vitamin C və flavon mol bulub, Oksitlanışqa qarışdırıb, yallığını yeniklətib, terinin normal yağ acırtıb çıxırışını əsləgə kəltürüşgə yardan berədi. Hər günü bir stakan limon suyu içişini bir həbdə davamlaşdırğanda, nurğun kişidiki yağ çıxış əhvali körünərlik yaxşılınıdı. Hətta baş kepikimi azıydı. Təyərləş nəhayətdə addi. Yerim limonni yalpaqlap yoki siqib shirnisini 500 ml ilmon suvga aralashtiramiz. Qaynoq suv ishlatmang. Bo'lmasa vitamin C buzg'unchilik uchraydi. Shakar qo'shmang. Shakar yog'ning tapchirishini og'irlashtiradi. Aytganda och qursoq ichsangiz eng yaxshi. Lekin aşqazan kislatası ziyade köp kişiler iki vaq tamak arlıqıda içiş gerek. Limon postini taşlıv etmen. Billi çilisiniz postidiki çampi gilkozidi kan tomurlarına nispeten teximi yaxşı boludu.

Bugün bir neçe limon setip elip, toğrap çaynak silip, bir gün su kuyup, davamlık su içip berin. Yağlaşıp, dan horek çıkanda andın amal izdemen. Her günü bir stakan limon suyu içsiniz, teriniz salkılap, kayfiyatınız mı yakşılınıp gidiyor. Bir hafta içip yüzünüzü sılap yıkın. Onca yağlık emes mi kandak?

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinden bu tokuğan gilenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastım mı çıraylık tokupla?
1: Hıcırkım ısla.
0: Hıridalıkı var, sortlıkı var. Ağılıkı var, öygü sağılıkı var. Öygü salsan yarışır, hıridalı vay vay. Hecep mi çıraylıkken ma gilendep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şundan mı?
1: Çiğin pişik çıraylık tükipla. Çöğürüzki merva etin ciyak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken, hulli yeşil yıpırmakı kızıl gül yaraşkan dek. Taz yarışık da.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkım yarışkı hay hay deplam karışır.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sənət Səhnisi programması boyu canlı dişberdok. Anlığının ağır rəhmət.

0: Yakında devlet dercilik gayri maddi merniyet muraslarının vekillik varisi. Cindacın kolda farfır boyumları yasaş öner senetinin ustazı Livanyu Şincan gayri maddi merniyet muraslar sarayına yukarı temperaturluk humdanda sıralanan ipek yoludaki şatlık naksisi. Köçüş namlık iki parça esli icadi renglik farfır tahtı resmini iyanı kıldı. Livanyu sapal ve farfır boyum seneti bilen neçe 10 yıl şugullanan. Parashok siman renglik farfır sapalının icadiyetisi. O parashok siman renglik sapalının sılıklığı bilen siyah renglik sapalının nefislikini 1280 siltiye graduslık yukarı temperaturluk humdanda özgürüş yaşaş hüner senetigi birleştirgen. Sır humdanda tabii erip, kristallaşıp, humdanı kirgende bir hıl rengde. Humdandan çıkkanda renga rengde buluştak özgücü tüzülüşünü namayan kılıp, her bir eserini köp etkili bulmaydıgan özgücü mahsulatka aylandırdı. Köp yılladı mıyan o İpek Gülü yürüyüşlük farfır boyum eserlerini icat kılıp geldi. Bu kıtım iyanı kılınan iki parça eser Livanyu'nun İpek Gülü baş temi kılınan icadi eseri. İpek yoludaki şatlık naksısı da İpek yoludaki şatlık menzerisi yarkın uslupta tesvirlengen bulup, kumluk, çöl cezirilerde sodigerle at çaptırıp İpek yolunun gülünüşü ve hayati küçünü namayan kılgan. Köçüşte Şincan'daki asallık milletlerinin yaylak köçüş heyvetli körünüşleri merkezlik eks ettirilgen bulup, personajla canlık tesvirlengen. Humdanda özgertilgen sır rengi arkalık çöldereb kalgan heyvetlik kumluk keyfiyatı. Şincan'ın tabii şaraiti ve örüp ağrıtıgı bulgan çonkur muhabbetki tolgan mediye namayan kılıngan. Bu iki eser Şincan gayri maddi merniyet mirasları sarayının körgezme boyumlarını beytiple kalmayı yine sapal boyumlarını vasıt kılıp canşi bilen Şincan'ın merniyet almaş duruşunu ilgiri sürdü. Kelgüsü de Şincan gayri maddi merniyet mirasları sarayı yine devamlık yeni körgezmelerini kirgizip, körgezme layihasını mükemmelleştirip, tamaşıbıllığa tehimi mol, tehimi süpetlik körüş tesiratı elip gelirken. Yakında Manas nahiyasının merniyet sayahat boyunca sodiger çakırış, tonuşturuş yığını Ürümçi şehrinde ötküzüldü. Faaliyet, Tağ deryalarının güzel menzeresi, güzel Manas'ını baş temi kılıp, 220 karhanı vekilini katnışkı celip kılıp, merniyet sayahat hemkarlıkıdaki yeni pürsat üstü de ortak paranlaşıp, Tian Shan'daki altın sumruk, Zumret'tek Manas merniyet sayahat markasını yaratışkı yerden verip, Manas nahiyasının merniyet sayahat kesbinin yukarı süpetlik terakkiyatını ilgiri sürdü. Tonuşturuş yığınında ekologiye, öz optimobil sayayeti, üzüm harakı, zümretten ibaret tört çoğun yadırılık merniyet sayayet baylıkın noktuluk tonuşturulup, birli vakitte yette noktuluk sodiger çakırış türü ilan kalındı. 2026 yıllık sayahatçilerini Manas'kı celip kılış mukapat yerden polis siyaseti yolu koyulup, emeli payda arkalık karhanalarının meblağ silişi kapalatlı kılınıp, bazarının meblağ siliş şentisi aşırıldı. Nek meydanda mutakhasla sözleş, yumulak üstel munbiri katarlık halkıla mas kademli kanat yaydırıldı. Mutakhasla merniyet sayahatı da yenilik yaratış, terakki kıldırışını şöhredep, aldığı Katar'daki fikir bilen temelidir. Mihmalla yenik mülük, yol liniyet terakkatka ehmiyet verip, nuhtuluk halda aile ve mihmahana, karakteri ve sayahat, sağlamlık, kütünüş, öz optimobil sayahati Katar'lık özgüçük kesip aletlerge nuhtuluk küçük rişiyette ortak tonuşku igibi oldu. Faaliyette Manas nahiyesi 3 karhanı bilen hemkarlık gelişimi imzaladı. Müddaaname umumi somisi 60 milyon yenge yakınlaştı. Bu suluk yer bağıtısının kesb derecesini östürüş, menzeri rayonunu birleşip içip ticaret kılış, töven boşluk ıhtısat ülgü körüstüş bazısı kuruluşu katarlıklarını öz içi alıdı. Bunundan başka körgezmigi katnaşkan karxanala alaqadar tarmaqla bilen yüz turanı söhbətlişib, köp türlük həmkarlıq mudda namısı hasıl qılıb, Manasının mərniyet sayat kəsbige yeni küç qoşdi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
2: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
1: Саат 11:00 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılığı yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
2: Saat 13:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunuzu yeninizdeki pultijay şamırayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsuz.
1: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunuzu yeninizdeki turmuş şamırayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunuzu yeninizdeki ilgili tikle şamırayınız. İlgili tikle uyumuz bu Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
1: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıkısı yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıkısı yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilosunun sıkısı yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
5: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqısı yeniñizge tenerke temrayıñız. Sağlamlıqqa emrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
6: Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
7: Şalnıñ gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidi.
8: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanıñ.
6: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
9: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap Eşip kalgan bolsa eli balaylı.
9: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
6: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
7: Şalnıñ gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
8: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
6: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Ula cüp olgu tayinip addi iç orada da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1 May emgek midalığı eriş küçülerinin salapitiz heyfimiz sizge 1 May emgek midalığı eriş küçülerinin yekaisini bayan kılıdır.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengi nur çeçip sınaklarga baş eğmey, tiyakını çolalınıp randar yögünü resim kebi manevi makamımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rendar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını

0: синего Пан Шиньон. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Turpan'daki 100 milyar derecelik kömür kimya tokumuşluk türüde iş başlanğanlığını tanıştırırız. Yakında Turpan İktisadi Terakkat Rayı'nın kömürünü asas kılan yeni materyal aylanma kesb rayında Turpan şehrinin 100 milyar derecelik kömür kimya tokumuşluk yeni materyal türünün birinci kararlık yılına 2 milyon 400 bin tonla yukarı süpetlik talağı işletilirken kömürden etelin gelikol işlep çıkırış türü de kuruluş başlandı. Bu türge cemi 150 milyar yön meblağ selingan. Kömür en-enevi yıkılgının yukur teknikili kimya sanayeti hem eşyasıga, andın gene kimyalik tala yığın materyalıga özgertilip, bir parça kömürünün işkital yipekçe, andın bir parça rahtkçe yukarı yeşil kesb zenciri şekillendirildi. Şincan İpek Yolu İktisat Belbeği Yadırlık Rayonu'nun rayon evzellikine tayinip, karxana 5 yıldan 8 yılgıça Turpan'a cemi 150 milyar yuan meblağ silip, 2 baskışkı bölüp, kömür kimya sanayeti bazısı kurup, kömür etilin gelikol, poliester yığın materyali tik bir gevdileşken, kesple topu berpa kılıp, Turpan bazısını Garbi Şimalı'nı təsir körüstüdüğün, Otları Asiyağı yüzlengen strategiyelik tayanç nokta ve kəsb eşiş noktası kılıp kurup çıkışını pilalıdı. Birinci baskışlık türü işki kiriş türü gendinkin, yıllık işlep çıkırış kımeti 12 milyar yuandan eşip, 1700'den artık iş oranı bilen təminleydi. Turpan'ın kömür baylığı mol, süpütü yakşı, kesb tarakatını puhtu baylık kapaletine iki kılgan. Yakınki yılladımayan Turpan şehri, partiya merkezi komiteti, Şincan'ı bekit bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, zamanlı kesb sistemisi kuruluşunu tez ilgiri sürüp, mevkani öz cayının baylık evzellikini koyup, kömür, kömür elektri, kömür kimya sanayeti kesb zincirini uzartış, toluklaş, küçeytişini devamlık ilgiri sürüp, kesbde yukarı dercilikleştiriş, aklı iktidarlaştırış, yeşillaştırış boyunca tip özgertişini tezletti.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radio anlıkçılar. Şimdi, Tatlıdım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 11'den 26 Celsiya gradus uçuca. 4-5 bal şarkı canub şamılı çıxıdı. Altayda hava uçuk. Temperatura 11'den 26 Celsiya gradus uçuca. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 13'ten 29 Celsiya gradus uçuca. Gulcuda hava bulutluk. Temperatura 14'ten 29 Celsiya gradus uçuca. Bortlarda hava uçuk. Temperatura 13'ten 27 Celsiya gradus uçuca. Karamayda hava uçuk. Temperatura 15'ten 29 Celsiya gradus uçuca. Küytünde hava uçuk. Temperatura 12'den 29 Celsiya gradus uçuca. Şihenzide hava uçuk. Temperatura 10'den 28 Celsiya gradus uçuca. Sancide hava uçuk. Temperatura 12'den 28 Celsiya gradus uçuca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 10'den 25 Celsiya gradus uçuca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 18'den

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sulu şetin abonucular terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayta anlayılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmunla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde tüzütüş kırgızılgendiğin Uyghur Atunum rayonunun pen teknikide yenilik yaratış nizamı yolu koyuldu degen haberlerini anlayısla. Uyghur Atunum rayonunun pen teknikide yenilik yaratış nizamı yolu koyuldu degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde kanunda belgilengen pensiya yeşidin eşip ketkelle emgek küçü süpütüde evetilse emgek münasibeti Orun tılamdı degen dilo misalini diktanağı sunumuz. Ama üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde bütün vücudu bilen halk üçün hizmet kılındı. Levha tahtım kılıp rahmet eğitildi degen mezmun diktanadı buludu. Hem de diktana bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Halk İşleri Ministerliği, Sanayi ve Uçurlaştırış Ministerliği, Radyo Televiziya Baş İdaresi, Devlet Ahbarat Neşriyat Mahkemesi, Devlet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti İşxanası tüzütüş kirgizilgenden keyinki aşkari iyanı toplaş supsi mulazimetini başkuruş çaresini besip tarqatdi. Tüzütüş kirgizilgenden keyinki çare 2026 yılı 5. ayının 1. günü yolu koyuldu. Tüzütüş kirgizilgen mezmun asaslıqı tövendeki 3 yerdeki çetildi. Birinci, başkuruş talepi köpeytildi. Aşkari iyanı toplaş supsi mulazimeti kılıdgan radyo, televiziye, gezit jurnal ve tor mulazimeti kılıq uçula, telegraf, ticareti sorgerlerden radyo televiziyanı başkuruş nizami, neşriyatçılıkını başkuruş nizami, alaka tori uçur mulazimetini başkuruş çaresi, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin telegraf nizami katarlıkları belgelengen şartlarına uygun geliş. Tor mulazimeti kılıq uçula yukarıki adetki başkuruş talepine uygun geliş asası da yani yeniden tüzülgen alaka toru da aşkari iyanı toplaş mulazimet supsini başkuruş çaresine rayi kılıç talep kılındı. Aşkari iyanı toplaş layihasını halk işleri tarmakları da enge aldırış ahvalini tekşürüp iniklaş talepi koşulup Supu mulazimeti bilen temeli güçlerinin hayriyet teşkilatını tızımı aldırış guvahtnamesi ve aşkari iyanı toplaş salahiyet guvahtnamesini tekşürgenden sırt, yani ulanın aşkari iyanı toplaş layihasını enge aldırış ahvalini tekşürüp iniklaş gereklike aydınlaştırıldı. Zörür tedbir kolunup bir taraf kılındığan uçurunun bexatarlikige kapalatlı kılış talepi koşuldu. İyanı toplaş hatırısı Katarlık uçurlarının saklaş mudeti, aşkari iyanı toplaş tamamlanan kündüm başlap 3 yıldın kem bulmaydı dep tenşeldi. İkinci, şahslarının yardım talep kılışığı alakadar mezmulla tenşeldi. Şahslar keserlik Katarlık sebepler tüpeyledin, ailesi de ıhtisari kıyınçlık görülüp, radyo, televiziye, gezit, jurnal ve tor mulazimeti bilen temelli göçü, telegraf ticareti bilen şugullanğıcı arkılık cemiyetke yardım talep kılış uçuru ilan kılganda radyo, televiziye, gezit, jurnal ve tor mulazimeti bilen temelli göçü. Telegraf ticareti bilen şugullanğıcının közge çelik adıgan cayda ammığa hep hatarının aldığını ilişki eskertmesi bir işi. Ulağa uçurunun hayriyet aşkari iyanı toplaş uçuruğu təvə əməslikini, çıllıqıqa yardım tələb qılıqıçı və uçuru ilan qılıqıçı şəxs məsul boludığalıqını uxturuşu kirəklikə aydınlaşdırıldı. Supu mülazimeti bilen təminli gücünün şəxslərinin yardım tələb qılış uçuru boyu içə həb xətər əskərtməsi birişdiki məsuliyyəti aydınlaşdırıldı. Yəni, tor mülazimeti qılıqçıla şəxsi yardım tələb qılış tor mülazimeti qılıqçıla şəxsi yardım tələb qılış tor mülazimeti bilen təminli gəndə şəxsi yardım tələb qılış tor mülazimet supusunu başqırış çağrısındaki bəlgilimigə rəayi qılışı kirəkliki bəlgiləndi. Üçüncü, tarmaq namını bayan qilish qilibləşdirildi. Bununın başqa, tüzütüş kirgüzgəndə hazır yolğu qoyulubatqan çağırdiki, qismən yeziq və alaqadar tarmaqlarının məsuliyyətini bayan qilish mü mükəmməlləşdirildi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Apınım rayının pent teknikide yenilik yaratış nizami 5. ayının 1. günü yolu koyuldu. Yakında Apınım raylık halk kurultu daimi komiteti ahbarat ilan kılış yığını ötküzüp nizamını düşendirdi. Cem'i 8 bab, 68 maddalık Apınım rayının pent teknikide yenilik yaratış nizami Apınım rayımızın tunci sistemilik, umumi gevde karakterlik, bir tutaş yetekçi karakterlik, pent teknikide yenilik yaratışka ait yerlik nizamı bulup, Atunum rayonumuzun pent tekniki sahasıdaki universal nizam çıkırış boşluğunu doldurdu. Bu, Şincan'ın pent teknikide yenilik yaratış hizmetinin sistemilaşkan, kanunçılaşkan, kiliplaşkan terekat yeni baskıçıga kadem koygallıkıdın direk biridir. Tonuşturuluşça nizamda mevke Şincan'ın tarakat emeliyeti koyulup, dikkat en-enevi kesplerinin derisini östürüş, yeniden güllengen kesplerini yetildiriş, yezi ilgilik pen tekniksi, yeşil energiye, çigra halkıgan pen teknikide yenilik yaratış hemkarlıkı katarlık, nuhtuluk sahalagi merkezleştirilip, yenilik yaratış bütün zencirini, kesple bütün sahasını kaplap,

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde kanunda belgelengen pensiya yeşidin eşip ketkelle, emgek küçü süpüte de evetilse, emgek münasibeti orantılmamdı degen dilo misalını anlayısla. Turmuş süpütünün özçüge ergeşip, kanunda belgelengen pensiya yeşigi yetken, ama salametliki yanına naati yakşı bir kısım ama kaytı işgı orulışışını tallaydıgan boldu. Bu hıl kişiler topi kaytı işgı orulaşkandın kin yarılansa, kandak bir taraf kalanıdı. Yakında Bingtuan Korgas Bozyer Özleştiriş Raylıq Halk Sot Mahkemesi, emgek münasifetini muayyelleştiriş macerası dilosunu muresse kılıp, bununla alakadar kanun kaidelerini inik düşündürdü. 2024 yılı 1. ayda, malum amallık saklaş şirketi, malum may kaçlaş ponkütü bilen amallık saklaş mulazmet toktami imzalap, amallık saklaş şirketi, may kaçlaş ponkütünü amallık saklaş mulazmeti bilen temilleydiğen, may kaçlaş ponkütü münasip mulazmet hakkı töleydiğen bulup üçgen. Şu yılı 6. ayının 1. günü 53 yaşlık Li Aça Amanlık Saklaş Şirketinin teklif kılışı bilen May Kaçılaş Ponkiti de işleşki orullaştırılgan. İş hakkını Amanlık Saklaş Şirketi tarıktıdığan bulgan. Oylamağa yerden iş ornağa çıkıp 10 neçik gündünkin Li Aça May Kaçılaş Ponkiti de işlevatkanda yaralanıp sol kolunun baş barmakı sunup getken. Aynı çağda Li Açı bilen Amanlık Saklaş Şirketi emgek toktami imzalamagan. Bununun ilgiri Li Açı'nın mukim kespi bulmagaçka izcil, özü şehir yezi ahallarının asasi yaşanğanı kütünü soğurtsığı katnışıp gelgen. Gerçi kanunu belgelengen pensiya yeşigi toşkan bolsa mu, lekin onun ijtimai soğurtu tapşırgınıga 15 yıl toşmagaçka yaşanğanı kütünü soğurtu təminatıdın bəhrimen bulanmagan. Yaralanğandan keyin o 2024 yılı 13-ci ayda şu jaydaki kesim tarmaqlarga amanlık saklaş şirketi bilen emgek münasibeti barlıqını muayyelleştirişini iltimas kılgan. Kesim tarmaqı Li Açı'nın kanunu belgelengen pensiya yeşidin eşip ketkenlikini sebep kılıp, iki tarafının emgek münasibeti yok dep bekitken, hem kobul kılmaslık uhturuşu çıkargan. Li Açı kayıl bolmay erz namı yezip, Amanlık Saklaş Şirketi ve May Kaçılaş Ponkiti üstüden Korgas Bozyer Özleştiriş Raylıq Halk Sot Mahkemesi'ye deva kılıp, özünün Amanlık Saklaş Şirketi bilen emgek münasifeti barlıqını muayyelleştirişini talep kılgan. Amanlık Saklaş Şirketi, Li Aça hizmetki katnaşkanda kanunu belgelengen pensiya yeşidin eşip ketken, iki taraf otursa da emgek münasibeti bolmastın, belki emgek mulazmet münasibeti bolişi kerek dep karap, sot mahkemesidin Li Aça'nın dava talepini ret kılışını talep kılgan. Beceri güçü sotçi dilo materyalini tepsili körüp, hem iki tarafının pişkerini toluk anlığından kin, Li Açı'nın emgek münasibetini muayyelleştirişini talep kılıştaki maksatının işte yarılınış tölümüge erişiş işgellikini igeledi. Lekin, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin emgek toktami kanununu yolga koyuş nizamındaki belgelemege asasen, emgekçi kanunda belgelengen pensiya yeşigi toşsa, emgek toktami ahırlaşıdı. Yani kanunda belgelengen pensiya yeşidin eşip ketkelle, işletkiçi orun bilen emgek münasibeti orantış asasi gevdisi bolu salahiyetini hazırlamaydı. Becirgiçi sotçi mındak dedi. Eğer bu diloga hüküm çıkırsa, Li Açı'nın dava talepini hal kılgılı bulmayla kalmay, yani davalaş kuşlarının davasına kıyınçlık tuğdurup, zidiyet macera yoşurun hep payda kılışı mümkün. Şu sebepten sotçi köp kıtım işki tarafını muresse kılış ve kanun çüşendirip davlayı sözleşki teşkillep Li Açı'a özünün amanlık saklaş şirketi bilen emgek münasibeti hazırlı mıgallıkının sebebini çüşendirip onunla hak talep hukukuğa çekiliş boyca kutkuzuşki erişik teklifini verdi. Sotçi yine amanlık saklaş şirketine şirket bilen Li Açı otursa da gerçi emgek münasibeti mevcut bulması mı? Lekin Li Açı'nın hizmet cereyanında yaralanğanlık pakit işgeldi ki. İnsan perverlik ve şirketin uzak müddetlik terakkiyatı noktasının oylaşıp, li açığa muvaffak toluklama bir işinin şirketin obrazını yaratışı paydalık işgeliğini. Bulmasa li açının yanına davamlık emgek mulazımeti bilen temelli gücünün ziyanı uçurtuş cevapkarlıkını asas kılıp, deva kılış hukuku barlıkını eğitip, bu işini amanlık saklaş şirketinin oylaşıp bir taraf kılışını tavsiye kıldı. Hissiyat ve kanun noktasının universalı oylaşkandan kin, amanlık saklaş şirketi li açığa 20 bin yen tölen pulu bir işki koşuldu. Li açı amanlık saklaş şirketi ve maykaçılaş ponkiti üstüden kılgan davasını kaytırıp aldı. Macera hel boldu. Programının torda hem türtkü buluş meksus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soruyduğun kanun mesleleriniz bolsa, Sılışatın aboneciler terminalini şürüp, programını hem türtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teyhemi köp esil mezmulları Sılışatın aboneciler

Ula cüp oluğu tayinip, addi iş orunu da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin salapiti sahibimiz, sizge 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

ula yaşlarının ülgesi, ula okşumağan hizmet orunlarda yeni devr yaşlarının salafetini namayan kaldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu Yaşla 4. May Midali, yeni devr yaş avantgardla mukafatı erişkişlerinin hikayesini bayan kılınız.

0: 25 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava uçuk, temperatura 18'den 32 Selsiya gradusqacha. Korluda hava uçuk, temperatura 12'den 27 Selsiya gradusqacha. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 13'den 27 Selsiya gradusqacha. Atışta hava bulutluk bulup keyin echiladi. Temperatura 17'den 26 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutluk, temperatura 17'den 26 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluk, temperatura 16'den 25 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 11'den 26 Selsiya gradusqacha boladı, 4-5 bal şarkı janub şamalı çıkıdı.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sözge Hemrah programımız bu canlı çipedik. Tekimi köp mezmullarını, Sılı Şirtin terimlerini çürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anlıkçı dostlar, Şincan 2026 yılı 7000 kilometr yezi taş yolunu yeniden yasap, yezi taş yol torunun katına süptünü devamlıq östürüp, yezi kentlerinin tarakiyatıdaki boğma haletini bütün küç bilen tügetişini pilalladı. Aksu vilayetinin bay nahiyasıda yezi taş yollarını özgertiş kuruluşu tez ilgiri sürülmekte. Bugünkü Gülün Vatkan Yezi kentlerine nazar sahibimizde köpçülükke bay nahiyasıdaki Yezi taşyol kuruluşunun süreyti doğrusu da sözlep birimiz. Yakında bay nahiyasının Karabağ Yezi Topuluk kentinin Terek Bazırı'nın Terek kentigici bolgan Yezi taşyolunu özgertip yasaş kuruluşu meydanıda kiziş maşinesi, yeğitiş maşinesi, yol çandaş maşinesi katarlıq çoğun tüptiki maşinela gürüldep aylanıp, yukarı önümde meşgulat kılavatkan bulup, kuruluş işçileri enik iş taksimatı boyunca maslaşıp, yakşı hava rayını çan tutup, kuruluş süretini tezletip, nak meydanda kaynam taşkılıq çömgen kuruluş menzerisini barlıq keltürgen idi. Bu turni Şenşi Jaukong Gausu maşinlaştırış kuruluş çeklik şirketi üstüge algan. Liniya umumi uzunluğu 13,2 kilometr bolup, ikinci derecelik taşyol ölçümü boyunca yasaladı. Layihadaki saatlik süreti 80 kilometr. Yol ulunun kengliği 12 metr. Asfaltlık beton yol yüzü kullanılıp, mas kademde 4 kövürük, 41 süngüç, 20 tekşiliktiki girerleşme yol yürüşleştirilip, yasıldığan bu türge cem'i 78 milyon 650 milyon meblağ silinatdi. Şenşi, Jaukong Gausu maşinlaştırış kuruluş çeklik şirketi Şincan şöbüsünün tür direktori Su Çavuşun mundaq dedi. Bu türde bu yıl 3. ayının 15. günü iş başlangan bulup 11. ayda bütüp katnaş başlanışını mülcerlevatımız. Bu Yezi kent yolu, devlet yolu, 217. liniyası, devlet yolu, 219. liniyasından ibaret Cenubi, Şimali Şincan'daki iki çoğun yolunu tutaştırdığın kolay alakı liniyası bulup, rayon sayahatçılıkının tarakiyatını ilgiri sürüş, Şucay'daki halık turmuşunu yakşılaş, Şincan'ı sayahat arkalık güllendiriş strategiyasını emeliyleştiriş, Çigra rayonunu güllendirip, halıkını beytişini ilgiri sürüşte muhim ehmiyetki ige. Bay Nahiye, Terek Bazırı'nın ahalisi Ju Shaolun mundaq dedi. İlgiri, Terek Bazırı'nın bu taş yolu bektar bolğaçka Bay Nahiyesi'ge optomobil haydap beriş kolaysız idi. Bu taş yol yasalgan denkin, Terek Bazırı sayahatçılıkının tarakiyatıga zor payda ilip geledi. Biz, yek ticaretçilerin nispeten etkanda mal toşuşmu nahayt kolaylaşıp, sodumuz bargan seri yakşılınıdı. 2026 yılı 4. aygıca Bay Nahiyası'daki Yezi taşyollarının umumi musabisi 2300 kilometre yetip Yezi pazarlarga asfalt yol, memori kentlerge katıklaştırılgan yolunun tutaştırılış nisbeti 100%'ki yetti. Girelişip ketken Yezi taşyolları ammının seperge çıkışıga mulazmet kıladığan, halıqa kolaylık yol bulupla kalmay, yani has, kesiplerini tutaştırıp, yezi sayahatçılıkını canlandırdığan beyiş yolu, güllendiriş yolu süpte de bayının yoji toksi, yanyu, kızılcı katarlık has yezigilik meslekleri bazısı bilen şehir rayonudaki bazarını tutaştırıp, ela süpetlik yezigilik has meslekleri yezi kentlerden çıkarıp, her kaysı caylarda bazar tap kozdi. Bay Arşını, Karabağ Atlık Eskerler Liyani, Kızıl Mınöy, Kızıl Taş Ormanı, Yamansu Suluk Yeri Katarlık menzeri noktalarını tutaştırıp, Yezi kent sayahatçılıkının cüş urup, ravajlanışıga türtkü bulup, yollar ravan, kesiple güllengen, halık beyğan, kent küçeygen, yakşı terakiyat endisi hakiki işğa aşırıldı. Bay Nahiyelik, Katnaş Transport İdarisi Yezi Taşyol Mulazmet Merkezi'nin mesulü Dın Jilyan mundaq dedi. Bu yıl Bay Nahiyesi Yezi Taşyol Kuruluş Türü'dün 10'ni yolgu koyuşunu pilalladı. Umumi musabisi 157 km bu.

0: بولۇپ، دۆلەت، ئۆلكە غول لىنىيەسىنى تۇتاشتۇرىدىغان يېزا تاشيول تورىنى نۇقتىلىق تۇتاشتۇرۇپ، تۆۋەن دەرىجىلىك تاشيوللارنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىپ، بىخەتەرلىك ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ بىخەتەر سەپەرگە چىقىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا توشۇش يولىنى ئېچىپ، ناھىيەنىڭ كانچىلىق، ساياھەت كەسپى بويىچە كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا كۈچ قوشىدۇ.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'ligi Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon saroyi Tianjin 1 nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1 nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
2: Kişi içe bu rişatkilerini çantızdan besip getti. Yolda optomobil az vaktin paydalanıp yuvitey.
3: Nur kaytırdığın kiyim kiyip, tan seherde tez süratlik yolda aldırış yürgen bu kişiler şehrinin yarıkan noktası.
2: Yokırpeli mezgilde buyurutmuş zaksı köp. Sandık tiksi köpçülüktün işençi.
3: Tamak düşüp aldıraş yürgenlerinin sıması, kadem tivişi, şehrinin avatlıkının belgesi.
2: Karan, Beydu yol başta sistemi seplengen bu siyalka hem tez hem tüz deriydi. Biz yeniçi dikkalla pen teknikini tayinip, mol usul elvatımız.
3: Ula ümitki tolgan itizda pen teknikini sapan, akıl parasetini uruhluk kılıp, zamanevi yezi iyiliknin altın renk sahipsini pütmekte.
2: Aldıraş yürgen her bir sima devrinin umurtkisi. Üntünsüz töhpü kuşvatkallığa ihtiram. En güzel emgekçilere ihtiram.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Gülün Uvatkan Yezi kentlerinin nezer sahibimizini devamlaştırıvatımız. Yakında Xoşt Nahiyesinin Parnik'te sınak tariqisi östürülgen yeni sortluk meyve şoklulları osul yığış mezgeliğe girdi. Parnik'teki meyveler mey bağla pişip, dekala osul yığış bilen aldıraş buldu. Mehsulatı bütün Şinjan'ın Nurgun caylarda bazar tepip, osul algılı buluş, yaxşı setiliş, paydası yukarı buluş işgi eşip, xas, əslihəlik yezigilikinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışının yeni yolu tepip çıkaldı. Yakında Xoşt Nahiyesidki Şinjan Shinto Luhuan Terikçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin əslihəlik yezigilik parnikida yap yeşil pilekle arasıdaki yumran, tolgan, rengi uçuk meyve çoklulları mey bağlap ketken bulup, kuyaş nurda parkırap kişine celip kılıp durattı. İşçila üzüş, ayırış, yeşke kacılaş bilen aldıraş bulup, yeşke yeşik yeni meyvele yolga çıkışkı tek bulup, soğudgarlarının işke aldığı kelip, toşup ketişini kütüp durattı. Xoşt Nahiyesidki terikçilik ailesi Pang Fang Shu mundaq dedi. Bu yıl Tunca Türküm'de östürgen meyve şoklumuz hazır yığıvelişini başladık. Bir parnikten bir kitimde 500 kilogramdan 600 kilogram gıca usul çıkıdı. 6. ayının ahırı gıca devamlaştırılıp oladı. Bu kitim sınak tariqisi östürülgen meyve şoklusu kırgızıp sınak tariqisi östürülgen yeni sort bulup Xoşt Nahiyesinin əslihəlik parnikta əqli ixtidarlıq temperaturunu kontrol kılış, suğuruş, Oğutlaşını bir gevdiləşdiriş, biologiyelik aldın eliş, tizgiləş qatarlıq, zamanvi dehqancılıq texnikisini kullanılıp, yeni sortini sınaq tariqisi östürüşünü paydalıq şərait bilen təminlədi. Ölçemləşkən terikçilik əndisidə işləp çıxırılgan meyve şoxlısının etişirinlik, tatlıqlıq dərəcisi yuqri, təmlik, çürük bulup, istimalçılarının yaxtırışı erişkeçke, zakas ihtiyacını kandıralmay, setiviliş bahası adetki şoğulunun işke hessigi doğru kilip, terikçilik ailelerge emeli nep elip geldi. Xoşt Nahiyesidki terikçilik ailesi Pang Fang Shu mundaq dedi. Bu şoğulunu pərviş kiliş nisbətən azsan, meyve şeklimu nisbətən yaxşı, şirinlik, bivasta meyve oranı da yeşki buludu, təmi yaxşı. Nurgun sodgar bivasta zakas şürsila yığıvalımız. Setişten asası cehettin gəm kılmayımız. Terikçilik kespinin tərəqiyyatı yeni şu caydiki kent ahallarını yıqın ətrapta işgı oruluş oranı bilen təminləb, işgı aldıdıla kırmını aşırışını işgı aşırdı. Yığış, nəx meydanıda işləvatkan kent ahalısı Abdusalam Enver şoklu üzüşkü mahir bulup, çihride osul şatlıqı cilvilinip duratdi. O mundaq dedi. Bu yerde şoklu üzsem, yıraqı barmısa mı buludu? Öygümü yıqın, bir günde yüzneci yön tapalaymen. Bu şoklulamı bəki işlik. Bugünkü günde Xoşit nahiyesi, xas əslihalik yezigilikini tutqa qılıp, əla süpətlik meyve köktat terilgü kölümünü sicil kengaytıp, işləp çıxırış, setişini udullaşdırış süpsi bərpa qılıp, setiş yollarını kengaytıp, meyve şoxlısıqa oxşaş munda xas yezigilik məsulatlarını barğan seri köp parnikten çıxırıp, bazarğı yüzləndirdi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Solution Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıxırıldı.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının xəbər səhifəsində aytıldı.
1: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurla nopozluq çəndirildi.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə qutturuldu.
1: Sağlamlıq göstərməsi gumani qarışdırınız tügütüldü.
3: İşə orunlaşdırış mülazimətində suallara cavab verildi.
1: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılındı.
3: Mol uçurunu dəl vaxtında yan telefonunuzla görə alaysınız.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmunları sərxil.
5: Mükafatlıq Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba?
4: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş təsiratıqı erçeleysiz.
3: Şinjan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarıdın Solution Update'ını çürüp, sarkıl mezmunladın huzurunu.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Ula cüp oğluğu tayinip addi iş orunu da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1 May emgek midalığı eriş küçülerinin salapiti sahibimiz sizge 1 May emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

0: barpa qilib, guruhiga boshlamchilik qilib, uzoq bexatar ishlab chiqarishni ishqa oshirdi. 32 yildan buyon uning yangilik yaratish natijalari korxonaning 100 million yuandan ortiq chiqimini tejab, xom neft ishlab chiqarish miqdorini necha 10 ming tonna oshirdi. U kamolatga yetgan texnikasi va shaxsiyatsiz to'g'ri qo'shish ruhiga tayinib, yangi davr neft ishchilarining hunarvand ruhini namoyon qilib, vatanning energiya ishlariga o'z kuchini qo'shdi.
1: Ula yaşlarının ülgesi, ula okşumağın hizmet orunlarda yeni devr yaşlarının salafetini namayan kaldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu Yaşlar 4. May Midali, yeni devr yaş avantgardla mukafatığı erişkücülerinin hikayesini bayan

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp, anlıqınınlağı rahmet.

Sevimli küçük dostlar, anlayıvatkanımla Şincan Radyo Televiziyası'dan sınım bir vasıta anlatılıvatkan Gülgüncüla programısı Andi ilimpen ögüneyli, ilimpenge ehmiyet bireyli sahipimiz bu içe Nemişka kıska sınını körüp tohtayalmayımız diyen temada tohtalımız. Sevimli küçük dostlar, bugün sizler çokun baştan keçirgen bir iş doğrusu da paranlaşaylı olbulsunu.

0: ve naçar muhit kuruluş kılıçki en çoğun kırız. Kumul tartma su elektr istansi türüde köpligen üzülmü katlamını kesip ötüşkü toğru gelgeşken hem de yer astıda gömürlüp çüşüş sebebiden su etilip çıkış, kahrıdan soğu, qavarayı katarlıq meselelerge duç gelgeşken kuruluş təşkilleşke koyulduğun tələb intayın yokri. Kumul tartma su elektr istansi kuruluş bölümünün muavin müdiri Tongfen, kuruluş kılgıcı tərəbinin kuruluş kılış şekli de yeğenlik yaratıp, mürekkep bölekten muvaffakiyetlik ötkerlikini tonuşturup mıdaktırı. Yer aslında bir kuley üzülme belbağı var. 9 süngüç kuruluşu bu kuley üzülme belbağını kesip ötüdü. Biz TCT arqılıq geologiyalik aldın məlumat beriş ve süngüç içirgi turbu lapsi tirek koyuş kuruluşu oruluşturuluşunu aldın elip berip, süngüç keziş kuruluşunu oğuşluq tamamladık. Kumul tartma su elektr istansisi kuruluşuna yana Gərbi Şimal rayonu boyunca tuncu bulup Toyjian namlıq diametri kiçik TBM katlıq tağ cinslerini keziş maşinası başlamçılıq bilen işk giriştirildi. Hem de Beydo orun belgilep əhli iktidarlıq çıngdaş, kum şiğil materiallarını pişiklaş, geologiyalik apetini süni hemrah arqılıq yıraqdını sezip, közütüp ölçüş qatarlıq, rəqəmləşkən əhli iktidarlaşkan texniklar sistemliq kirgizülüb, kuruluş kılışki qiyin meseleler ünümlü kəlgılınıb, ünüm zor dərəcədə özdürülüb, örnek gelişka kengayetişki boladığan bir türküm təzribler şekillendirildi. Abdonom rayonu noktalıq türü bolgan kumul tartma su elektr istansisi türüge cəmi 8 milyon layihetki yıllık tok çıkırış miqdari 1 milyard 360 milyon kilovat saat. Bu tür arqılıq yılga layihetki yıllık tok çıkırış miqdari 1 milyard 360 milyon kilovat saat. Bu tür arqılıq yılga 600 man tonuğa yakın karbon tüt oksid az koy berlidi. Elektr istansisi türü bütkendin keyin tövən pəllədə su tartış, yuqur pəllədə tok çıxırışdək yürüş-dürüş şəklədə şamal küçə arqılıq tok çıxırışını turaqlaşdırış, yoruqluq vol türüdəki davalğış məsəlisini həl qılış işqa aşırılıb, Şincan və Qərbi Şimal elektr torunun yeni energiyadan paydalanış iqtidarı və yürüş işinin muqumluqı östürlədi.
1: İstansımız muhbiri Qalmanxı xəbər qılıdı. Abdonom rayonunun soda eşya obroti sahasidagi zanjir 5 karxonasi bo'lgan Shinjiang soda eşya obroti guruhi cheklik shirkati bu yil kirgandan buyon chegara alqigan yo'llarni ravonlashtirib, kasb olti andisida yangilik yaratib, soda hayotiy kuchini sijil qo'zg'atdi. Birinchi faslda guruhning umumiy tijorat kirimi 5 milliard 333 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 141% umumiy tashqi savdo summasi 2 milliard 958 million yuanga yetib, 39.13% oshdi. Jiangsu zavodi Osiyo Yevropa birlashma ko'rgazma qilib setish markazi yaqinda Shinjiang savdo ashyo obroti guruhi qarmoqidagi Shinjiang chegara rayon mehmonxonasiga makallashib tijorat boshladi. Dala jabduqları, 5 xil metal saymalları, avtomobil zapçasları qatarlıq, 1000 xildin artıq tavar bu yerdə mərkəzlik görgəzmigi qoyulub setilidu. Mərkəznin məsuli Şıxva muxbirğa görgəzmi qılıb setiş mərkizi bu yergə makallaşqan 2 əbdidin buyan Tacikistan taşqı soda zakazı tapşırıb alğanlıqı. Sodigarlarının kündilik soda cəhətdiki məsləhət soraş miqdarının muqim aşqanlıqını etmindaqdırı. Chegara rayon mehmonxonasidan iborat bu sibig'i nisbatan umidimiz zo'r. Shinjiangning jug'rafiyalik afzalligidan foydalanib, setish yo'llarimizni kengaytirib, Jiangsudagi ishlab chiqarish tipidagi tashqi savdo korxonalari uchun bozorni kengaytirishni umid qilamiz. Chegara rayon mehmonxonasi chegara olqigan toshish unumini o'stirish uchun Yuantong Asia Obroti sherikati bilan sheriklashib, savdo mulozimat sherikati qurib, Qozog'iston Olmatog'i bevosita yetkazadigan xalqaro yuk transport maxsus liniyasi ichib, bozordan setib olish, tamojnidan tez o'tkazish, chegara olqib bevosita yetkazish bir gavdalashgan mulozimat andisi barpo qildi. Buning da butun musafirlik to'shish vaqtini 5 kundan 7 kungacha qisqartib, Kaspiy tamojnidan o'tkazish mulozimati va butun musafirlik manbani surishtirib boshqurish qitoyinib, korxonalarning ashyo obroti tannarxini unumlik tejab qolg'ili bo'ladi. Şinjan Çegra Rayon Mihmanxanası Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiye Komitetinin Muavin Şujisi Baş Direktörü Ma Jingfeng muhbirga birinci pasılda şirketin bazardan setibeliş soğudu eksport somısının 206 milyon yuanga yetib, bultırkış

0: Mezgildikeden 15 gün borun 200 milyon yıllık öt geldin. Öt geldikini eğitip mındak dedi. Hazır Yunnan, Hebei, Hubei katarlık bir kısım ülkeler bilen ülke dercilik sarayı kuruluşu doğrusu da sicil udulleşu atımız. Yunnan'ın yeni kesilgen gülü, yazı ilgilikleri işletilirgan bir kısım maşını üskünüler, 3C türüdeki mahsulat katarlıklarını öz işe algan eksport mahsulatlarımızdan kurulmasını yanımı beytimiz. Çegra rayon mehmanxanasının josh urup ravajlanışı Şinjan Soda Aşa Obroti Guruhi'nin yukarı sifatlik taraqqiyatının jallıq ixcham kartinası. Şinjan Soda Aşa Obroti Guruhi bu yıl mevqani yeni başlanış noktasına koyup, kasp orlaştırışını sijil alalaştırıp, Aşa Obroti asasını puxtalap, soda endisini yeniliq yaratışını pilaladı. Şinjan Soda Aşa Obroti Guruhi Çeklik Şirketi Kasp Ticareti Bölümünün başlığı Şu Yinghui mıdaktırı. Kasp kurulmasını yanıma alalaştırıp, avtomobil eksporti, çegra alkan elektronluk soda, bazardan setiviliş, kök mıhtarlık soda, aviyatsiya aşa obrotidin ibaret 5 çoğun motorunu küçeytip, çat eldeki uğurlaştırış ve kasp altı da yenilik yarışını tezletip, aşa obrota bağçı rayonu port tügini yığılış merkezi kuruluşunu tezletimiz. Guruhimiz bu yıl umumi payda somumuzni 40 milyon yenge, import eksport sodumuzni 11 milyard yenge yetkizip, import eksport sodu somumuzdan 20 milyard yenge yetişige türtkü bolimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Avtonom rayonluk qatnaş transport nazarati bilan avtonom rayonluk bosh ishchilar uyushmasi birlikda yaqinda qatnaş mulozimatining sifati unumini o'stirib, Shenjangning sayohatchilik taraqqiyotiga kuch qo'shish uchun 2026 yillik Shenjang qatnaş qurilishi emgak musobaqasi va qatnaş mulozimati musobaqasi o'tkazib, 90 milliard yuanlik yillik turaqlik mulk selinmasi vazifasini o'rinlashga butun kuch bilan otlanishni nishonladi. 5-ci aydan 10-ci aygacha bo'lgan mezgil Shenjangning qatnash qurilishidagi oltin mezgil, sayohatchilik oltin fasli. Bu mezgilda barliq nuqtalik turlarda ish muddatini ta'tur sanoq bo'yicha tizib, nishon belgilab jang qilish yo'lga qo'yilib, sur'at, sifat, yangilik yaratish, bexatarlik, stil jihatda selishtirish mazmun qilingan qatnash qurilishi emgak musobaqasi qanot yoyiladi. Avtonom rayonlik qatnaş qurilishi ishlari markazi partiya komitetining a'zosi bosh injener Hu Jenshan ahvol tanishtirib mundaqdir. Qatnaş qurilishi ishlari markazimiz avtonom rayonning 28 tur qurilishini ustimizga olgan. Bu yil 24 milliard 276 million yuan mablag' sarflab, bultirqi shu mezgildagidan 133% oshirishni planladik. Dövlət yolu 217-ci liniyası Yakan Taşqorğan bölüki, Dövlət yolu 219-ci liniyası Arşan, Qorğaz, Moğul Körə, Onsu bölükini öz içi qalğan 12 davamlaşma quruluş törədə işini, işləb çıxırışını əsliki kəltürüşünü bütün küçümüz bilən alğı sürvatımız. Yana yeğindin iş başlanğan 16 törədə cümlədən Dövlət yolu 219-ci liniyası Qum Qanas törədə quruluş başlayımız. Qatnaş tarmaqları diqqətni sayohatçılıqning oltin fasliga markazlashtirib, mulozimat musobaqasini vasita qilib, Shenjangda qatnaş ishlari yaxshi degan a'lo sifatlik mulozimat markasini butun kuch bilan yaratishni nishonladi. Bu 300 to'xlig'ini yangidan ko'paytirish, davlat yo'li 30-chi liniyasining 13 ko'rinadigan mulozimat rayonini aqllashtirib o'zgartishni olg'a siljitish, odatki davlat o'lka g'ol liniyasi tashyo'lidagi 6 to'xtalg'u rayonining mulozimat iqtidoriy darajasini sifatini o'stirish, mulozimat rayonining sirtki aram elish asihalarini a'lolashtirish, mukammallashtirish, tashyo'lda hojatxona inqilobini olg'a surish, ticaret avtomobillarının mulazimet süptini küçep el alaştırış, östürüş katarlıklarını öz içi kalırı. Shenjang Sayahat Taksi Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Bihatelikni Nazaret Kılıç Başkuruş İşkansı'nın müdürü Wang Jianjun mundaqdırı. Musabaka arqılıq meşğini ilgiri sürüp, şopırlarının bihatar avtomobil haydash, mədəni yol yürüş ixtidarını umum yüzlük östürmiz. Mulozimat tartibini sijil a'lolashtirib, ommaning safarga chiqishdagi rozi bo'lish darajasini tirishib yuqori ko'tarimiz.
0: Stansimiz muxbiri Zhang Ying xabar qildi. 2025 yillik Shenjangdagi eng go'zal amgakchi Li Janhu ko'p yillardan buyon neftlik ishlab chiqarishining birinchi sepida yildiz tortib, amaliy ishlab, yangi davrdagi neftchilarning burchi mas'uliyatchanligini izohladi. G'arbiy shimol neftligi neft elish 3-chi zavod

Ula cüp oğluğu tayinip, addi iş oranı da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May engek midalığı eriş küçülerinin salapiti sahibimiz, sizge 1. May engek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

0: yeniden 50 milyard yuandan artıq paydı yaratıp, Şinjan paxtıçılıqının mıxtar kölem tipidin yenik, yuqarı önüm, süpet paydı tipidiki zamanimi yezi igiliki yönelişigi qarab tərəqi kılışıga türütkü bolublu kalmay, yana texniki cəhətde Şinjan'nın paxtı işləp çıxırışının memleketdiki yadroluq strategiyelik oranını bərpa kıldı. O daim, biz uruq tətqiq kıladığalla çoxum özümüz uruq buluşumuz gerek deydu. Samimi bu sözler bir pen texniki xizmetçisinin kəsibki bolğan çeksiz muhabbeti və məsuliyetçallıqını namayan kıldı.
1: Ula yaşlarının ülgesi, ula okşumağan hizmet orunlarda yeni devr yaşlarının salafetini namayan kıldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu Yaşla 4. May Meydanı, yeni devr yaş avantgardla mukafatı erişkişlerinin hikayesini bayan kılımız.

ava ısıganda tere yağ bezinin ajırılıp çıkışı küçüyüdü. Yana bedendeki metabolizm məhsulatlarımı tər bilen bile çıkıp gidiyordu. Eğer bu yağlağa ziyade köp kislatalıq kereksiz madıla arlaşıp kalsa, terini gıdıklap yağ tepçireş tekimi iğirleşip tər töşükçülerimi asalı tosulup kalıdı. Limon suyu kandaklaca karğı kilidu. Limonun gerçe təmi çüçmel bolsumu, ama metabolizm məhsulatı işkarlıq bulup, bedendeki artıq kislatalıq madılanı nitrallaştırışkı yardan berip, kanının kislata işkarlıq tamponluğunu tanşaydı. Yana limon tərkibide vitamin C ve flavon mol bulup, oksitlenişke karıştırıp, yalluğunu yeniklitip, terinin normal yağ acırtıp çıkırışını əslige keltürüşge yardan berdi. Her günü bir stakan limon suyu içişini bir hepte davamlaştırganda nurgun kişideki yağ çıkış ahvali körünerlik yaxşılınıdı. Hatta baş kepikimi azıydı. Tayarlaş nahayette addi. Yarım limonni yalpaqlap yaki sıkıp şirinisini 500 ml ilman suğa aralaştırmız. Kaynak su işletmen. Bolmasa vitamin C buzgunçılık uçuraydı. Şeker koşman. Şeker yağının tepçirişini İğirlaştırıydıdı. Etigende aç korsak işsiniz en yakşı. Lekin aç kazan kislatası ziyade köp kişiler iki vaq tamak arlıqı da içiş gerek. Limon postini taşlıb etmen. Billi çilisiniz postidiki çöngpi gilkozidi kan tomurlarına nispeten teximi yakşı boludu. Bugün bir neçe limon setivilip, toğrab çaynak silip, bir gün su kuyup, davamlıq su içip berin. Yağlaşıp, dan xorek çıkanda andın amal izdemen. Her günü bir stakan limon suyu içsiniz, teriniz salqılap, kayfiyatınız mı yaxşılınıp gidiyordu. Bir hepte içip yüzünüzünü sılap yıkın. Onca yağlıq emes mi kandağı?

0: مۇشۇ ئوزۇقلۇق تولۇقلاشقا قارىتا ئەپەسىڭىز بولىدۇ.
1: Hoş, biz hem de tövendeki kısturmalardan kin programımızı kaydıp gelimiz.

0: Hoş Süreyya, söhbetimiz kaydıp gelimizde.
1: Ne oldu?
0: Radyo anlıslarımızın telefonlarını kobol kıldık. Neçe gündüm bu yanmış kobol kılını vatkan mı şu telefonlarının ki mezmununu bana kulağısla baksak. Radyo anlıslarımız mesela sorgan çağda mı şu öydükilerinin ki mındak kiselti, öydükilerinin ki puta ağrıydı, beli ağrıydı, ya ki bonsu, digendik gidek durgun hem de kiselliklerini deydi de, de bu şunun payda kılamı de. Emeliyette bu payda kılış kımaslık ne hem de biz mındak etpesek bu biz tavsiye kılavatkan bu mesulat hem de doğru emez.
1: Doğru, doğru emez.
0: Adette hem de biz burullarda hem de biz bedenge ozuluk toluklayımız dep hem de bu işte tögüstünü işçidigan işler bar idi. Tögüstü hem de payda kılıdı dep üzümüz çoğu hem de bu işte işçidigan işler bar idi. Şuna hem de şunun orunda hem de biz ozuluk toluklayımız dep işçidigan. Şunun orunda hem de bir her vakit yani, çünkü bu tögüstünü berip sağ durup işçinin özü bir kolaysız iş.
1: Doğru.
0: Şuna her vakit hem de bu şu kolay halette bu tögüstünü iç imkaniyeti iyi kılış için hem de bu mesulatlar işlep çıkarılgan hem de. Demek bu şu tögüstünün ki hem de orunda sizge belgelik derecede uzunluk doluklaydı.
1: Doğru.
0: Hem de kesilinizin sakaytıdı diysek bulmaydı, ondak diysek bulmaydı. Bu kesilinizin sakaytı alışı ne tayin? Şuna
1: koy. Doğru, doğru emez hem.
0: Doğru emez. Lekin hem de şu kesel buluştum burun, bedenge zor boğan şu mikro ilmintlani. Tolukluşumuz gerek. Yani doğru. Mikro ilmintlani şu uzunluk arkalı kobul kılımız veya ki hem de bazı tablet kılık hem de doğrular arkalı kobul kılımız mikro ilmintlani. Mesela vitamin C deyimiz, o mesela sinik deyimiz, tömür deyimiz. Aşılan toluklaydığın tablet kılık doğrular var. Şu arkalı toluklayımız. Hem de şuna doğru arkalık emez mi? Şu bir uzunluk arkalık toluklaş imkaniyetini yaratış için hem de muşundak bir hıl mesulat hem de otturgu çıkarılgan. Bu mesela sizin ki hem de turmuşunuzga belirlik derecede hem de bir kolaylıklarını yet küzüp birdi. Şundak bu.
1: Doğru, doğru. Onun üstü gibi nurgun dosturumuz, muş kalsi toluklaş ne, muş puta gırıdağınga, onunga bunuğa payda kılam dip. Emeliyette hem de sonra hem de çoğunlanın ki, muşu yaştan çoğun işe gelişip, sonra işe alanlaşıdağın, yakıp olmasa muşu sonra ektiki muşu kalsiyenin ki kemlik edin, hem de anca muş puta gırıdağın ahvallar buludu. Eğer hakikaten puta gırıp mağammay muşta bulduğu ahvallar bulsa, en aldı bilen, muş anlıkçılarının ki doktorhanıgı berip bir teşhirini bir kışın tavsiye kılımız. Hem de bizdenki bu tögüsünün ki terkibi de, abayda bötkendek 18 xil amino kislatası ba, tömür ba, kalsi ba, onun denkin müşü kalsiyanın mıhtari başka süt məhsulatları qarğanda 10 hesa artıq. Onun da sırtiyana müşü imot küçünü yuqur kötürdüğün selin ba. Hem de bu selin digen nime digen de tərkibide müşü az uçuraydıgan selin elementi intayın mol müşü tögüstü de. İmmunit küçünü küçeytidu. Hem de immunit küçünü küçeytkendinki bedeninki muşu sistemimizdinki mudafiye temi dep ataymız. Beden gelmiş bedenimizge halkı udul üsüp kireleydiğen mikroplaniki aldın alalayımız. Her hıl bedenimizdeymiş kesellikten

0: Hoş Süreyya, söhbetimiz kayıt kilimize.
1: Oldu.
0: Bayağı radyonluşumuzun inkasını mı anladık hem de. Meyli temi bolsun, puruku bolsun. Yarattı hem de.
1: Doğru.
0: Çünkü bu hem de nimideyimiz? Bu organik sap. Başka terkiple koşulmadan hem de. Hakikaten hem de bu şu temi mu? Sap tögüstü tem dediydi değil mi?
1: Şimdi kudu siğip bazıları muşu kızı kalette, muşu 50-60 gradusu kaynak suda tanışayımız bunu. Muşu bir saka içseniz kudu hazır mayaktan tügeni siğip mayaktan sizge belgende kılama istuyguğu kilerleydi cu. Hemde bugün biz muşu organik doğrusu bir tohtlu bitemdik.
0: Doğru doğru doğru doğru. Hemde kandaktıysa bu köpünç kişilerimiz hemde organik digen gepni köp anlıgan. Lekin bunun zade kandak bir hemde. Alaylık işgellikini bilmeydi.
1: Doğru.
0: Bir kısım kişilerimiz. Şu an muşu hakta bir ömde bir tefsilerek bir düşünce bir işin özü zörür deyip öyleyim ben.
1: Oldu. Ben bir düşünce birerek. Hem de adette meyli biz yaşangalla ya ki küçük balla ya ki özümüz bolsun. Hem de üst mesajları işçi de kanmışı neslenenki bir hatarlıki. Ben gibi birinci orunda oturdu deyip karayım ben. Hem de kanas tögü üstü talqıdığımızda del. En mühim olan üç yadroluk noktanı kabul etki yıkıgan. Organik digen zaten ime digen de devletninki birinciden muşu devletnin pütkül süpet teşürüştün ötken. Devletninki muşu organik mehsulat digen itirapıgı erişken terkibi de iyi çıkandak dikkancılık doğrusu, hormon, koşumçı terkip yok bulup hem de yemeklik sahasıdaki en yukarı bekatelik ölçümü getken. Hem de nim üçün muşu terkibi de çıkandak dikkancılık doğrusu yok diye vakti da bizimki muşu Altay'nın coğrafi Avrupa'lık özelliği şimal ikanlıki 47 gradus etrafıga caylaşkan hem de üst menbesiymiş belbeğininki yadroluk rayonu. Bir yıldık 300'de çükünün hemisi dava intayın yakşı hem de karlık tağladın eğrigen su 10 min mo yaylağın suğurdu. Hem de bu yedi yana mınxıldın artık cungu içi doğru sümlikle ba. Hem de bizden tögüle şu yaylağda bir kılıdu. Şu yaylağdaki mınxıldın artık organik doğru sümliklerini hiç çıkandak bulganmağın tabi özken şu çöplerini yeydu. Karlık tağdın gelgen mineral suların içiydu. Onu deyken bu tüge esedilli bir etarlı hayvan boğaşka onun hiç çıkandak yem xeşek kuruş katarlık bir neslenin bəməyimiz. Şuna muş işlep çıkarılan tüyü üstü muş tabi organik digen belgege erişken. Hem de bu süt mənbəsi organik boğandın sırıt işlep çıkarış yarayanda bulğun iş yok. İşlep çıkarış usulü muş bir xatar digenini bildirdi. Hem de bu işlep çıkarış usulü digen de orumunca bilgindak orumun dikkancılık doğrusu kalaymakan artık tuşuk muşu çiriştin saklıgıcı madla yok. Onun da sırtiyene muşu muhit, hava, su muş işlep çıkarış pütkül ceryanda ye çıkandak bir bulgun mu meydan bulgunu mu elgandak terkiple yok diyen gep. Hem de muşu Altay'ninki üst menbesikerliki hemimizge ayan şunu uçun muşu doğru sümlüklerini yegeşke tabi dalladı bir kılgaşka işkandak kalayımkan terkip kıtılmağışka muş sütnan muşu tam mu intayın tabi muşu hazır sakkandak bir kıl puraklık çıkıdıcu. Şu an muşu meyli çoğulurumuz bolsun, meyli ballarımızga bireyli intayın hatır cemalette ısı buldu. Anadikin her bir kut iğizimizde bizdenki bir kut ba. Şu kodni muş telefonumuz arqalıq skanırlap muş işlep çıkırış ceryandın tatip taki muşu uğrap kaçılaşıkça bütün hemmisini köreleydi. Şu an hatır cem istimal kısı buldu.
0: Hem de organik mahsulat işlep çıkarıştı mı özgüçlük bir şart da buldu diken.
1: Doğru.
0: Hem de bu erkandak bir halıgan mahsulat hem de organik mahsulat bulanmaydı ki. Hem de bunu işlep çıkarış için çokum ham eşya işlep çıkarış rayonu, şundakla zavutun işlep çıkarış rayonu digendek nurgun hem de bu şu işlep çıkarış rayonlarının hemisi digidek hem de ziyansız bulganmagan mesela ham eşya desek bu şu tögüne bakıdığan yaylaktan üze hem de zavutların kan karxana zavutların cirak boğan şundakla tögümü bu şundaklıkı yeşil usulda bekılgan bu şundak buluşu gerekken.
1: Doğru.
0: Yani şuna hem de bunun da hem de ilgi pek ilgi ensirap geçiştin ki mahsulatın süpüt kandaktı bu ilgi tarkibida ziyonlik tarkiblar bormidi degandekidek masalan ximiyalik tarkiblarni qo'shganmidi degandek bu ishlardan ansirab ketishdan faqat zaruriyat yo'q ekanda shuni radionlistlarimiz bor bu vaqtda bakalqi ortiqcha g'am qilmasak demoqchi g'u hamdi
1: to'g'ri to'g'ri
0: hamdi yuqorida aytib o'tib ketdik bu organik mahsulot uning ustiga buningki shu mahsulotningki ishlab chiqarilish jarayoni shundoqla mahsulotningki manbasini surishtirgili bo'ladi degan masalan shundaki ikkili kodni sovmoq saqlam buningdan mahsulot ishlab chiqarilish jarayoni degandikidek buningki sifat o'lchami

0: Onun süpətlik məhsulatları Tianshan Youshuan'da. Tianshan'ın şehrin kar suyunu tetip bekişini oylamışsınız. İpek yoludaki mın yıllık ünervan rohi üstüde izdinişini halamsız. Ula zeminin şapaydı. Illık kuyaş...
1: Edebiyat sənət biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
2: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köyler harmaydı.
1: Hem de anlaydığınla sənət səhnisi programısı.

Hürmetli radyoñuñuçlar, her millet halkının nadir naqşı muzikalları bilen xizmetiñlarga hazır bolduk. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının sanat sahnesi programmasını yaqtırıp aŋlaşıñlarni qarşı alamız. Men riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bugünkü programımızni Ah Cenim Yaray namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qani, Bahar Alğay sizler.

Yukarıda İsingdi mu namlı Kırgızca nakışını anladık. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sen Et Sehniz programımızı bu yer canlı dişberdik. Anlıkınınla rahmet.

0: قويب كسب اورلاشتريشن سجل علالاشتروب اشا اوبروتا اساسنا پختلاب سودا انديسي دي ينلخ يارتشن پلالدي شينجان سودا اشا اوبروتا گروهي چكليك شركتي كسب تجارت بلومنان باشلقي شوي ينخوي مداختدي Кәсіп құрылымызны яныма әлалаштырып, автомобил экспорты, чегіра алқыған электронлық сода, базардың сетіміліш, көп мұқтарлық сода, авиация әша оборотыдың ібарет 5 чоң моторны күчейтіп, чәт әлдігі орылаштырыш вә кәсіп алтыда еңіліқ ярдышыны тезілтіп, әша обороты бағчы районы порт түгіне еңіліш мәркізі құрылышыны тезілтіміз. Guruhimiz bu yil umumiy foyda summamizni 40 million yuanga, import eksport savdomizni 11 milliard yuanga yetkizib, import eksport savdo summamizning 20 milliard yuanga yetishiga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati bilan avtonom rayonlik bosh ishchilar uyushmasi birlikda yaqinda qatnash mulozimatining sifati unumini o'stirib, Shenjongning sayohatchilik taraqqiyotiga kuch qo'shish uchun 2026 yillik Shenjong qatnash qurilishi emgak musobaqasi va qatnash mulozimati musobaqasi o'tkazib, 90 milliard yuanlik yillik turaqlik mulk selinmasi vazifasini o'rinlashga butun kuch bilan otlanishni nishonladi. 5-ci aydan 10-ci aygacha bo'lgan mazgil Shenjongning qatnash qurilishidagi oltin mazgil. Sayohatchilik oltin fasli. Bu mazgilda barliq nuqtalik turlarda ish muddatini ta'tir sanoq bo'yicha tizib, nishon belgilab jang qilish yo'lga qo'yilib, sur'at, sifat, yangilik yaratish, bexatarlik, stil jihatda selishtirish mazmun qilingan qatnash qurilishi emgak musobaqasi qanot yoyiladi. Avtonom rayonlik qatnash qurilishi ishlari markazi partiya komitetining a'zosi bosh injener Hu Jinshan ahvol tanishtirib mundaqdir. Qatnash qurilishi ishlari markazimiz avtonom rayonning 28 tur qurilishini ustimizga olgan. Bu yil 24 milliard 276 million yuan mablag' sarflab, bultirqi shu mazkildagidan 133% oshirishni planladik. Dövlət yolu 217-ci liniyası Yəkən Taşqorğan bölüki, Dövlət yolu 219-ci liniyası Arşan, Qorğaz, Moğul Körə, Unsu bölükini öz işi qalğan 13-ki davamlaşma quruluş törədə işini, işləb çıxırışını əsliki kəltürüşünü bütün küçümüz bilən alğı sürvatımız. Yana yeyindin iş başlanğan 16 törədə cümlədən Dövlət yolu 219-ci liniyası Qum Qanas törədə quruluş başlayımız. Qatnash tarmoqlari diqqatni sayohatchilikning oltin fasliga markazlashtirib, mulozimat musobaqasini vosita qilib, Shenjongda qatnash ishlari yaxshi degan a'lo sifatlik mulozimat markasini butun kuch bilan yaratishni nishonladi. Bu 300 to'xlig'ini yangidan ko'paytirish, davlat yo'li 30-chi liniyasining 13 ko'rinadigan mulozimat rayonini oqillashtirib o'zgartishni olg'a siljitish, odatki davlat o'lka g'ol liniyasi tashyo'lidagi 6 to'xtalg'u rayonining mulozimat iqtidoriy darajasini sifatini o'stirish, mulozimat rayonining sirtki arom elish asihalarini a'lolashtirish, mukammallashtirish, tashyo'lda hojatxona inqilobini olg'a surish, Tijarat avtomobillarining mulozimat sifatini kuchab a'lolashtirish, o'stirish qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Shenjong sayohat taksi guruhi cheklik mas'uliyat sherikti bexatalikni nazorat qilish boshqarish ishxonasining mudiri Wang Jianjun mundaqdir. Musobaqa orqali mashqni ilgari surib, shofirlarning bexatar avtomobil haydash, madaniy yo'l yurish iqtidorini umum yuzlik o'stirmiz. Mulozimat tartibini sijil a'lolashtirib, ommaning safarga chiqishdagi rozi bo'lish darajasini tirishib yuqori ko'tarimiz.
0: Stansimiz muxbiri Zhang Ying xabar qildi. 2025 yillik Shenjongdagi eng go'zal amgakchi Li Janhu ko'p yillardan buyon neftlik ishlab chiqarishining birinchi sepida yildiz tortib, amaliy ishlab, yangi davrdagi neftchilarning burchi mas'uliyatchanligini izohladi. G'arbiy shimol neftliki neft ilish 3-chi zavodining mas'ul texniki, neft ilish boshqarish 2-chi rayoni ishlab chiqarish 2-chi bannining banjongi Li Janhu may bayramlik ta'minlash mazgilida ishlab chiqarishning 1-chi sepida oldirash ishildi. 2008-yil 11-chi ayda 21 yoshga kirgan Li Janhu g'arbiy shimol neftlikiga ishga tushdi. Asoslik ximiya sanoati, hunar san'ati kasbini o'rgangan Li Janhu asvob uskunalarni elektrlashtirib, avtomatlashtirishning bu kasbdagi kamtiklik ekanligini bayqab, tashabbuskorlik bilan o'zligidan o'rganib, tip o'zgartib, nazariyani tadqiq qilishdan naq maydonda cheniqishgacha qadam-qadam neftlikning asvob uskunalarini elektrlashtirib, avtomatlashtirib

Tinimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: Rangliq sapalının sılıqlıqı bilen siyah rangliq sapalının nəpisliğini 1280 siltiye graduslıq yuqır temperaturluq xundanda özgürüş yaşaş hünər sənətigi birləşdirgen. Sır xundanda təbii erib, kristallışıp, xundanı kirgende bir xil rangda, xundandan çıqqanda ranga rangda buluştak özgüçü tözülüşünü namayan kılıp, her bir əsərini köpetkili bulmaydıgan özgüçü məhsulatqa aylandırdı. Köp yılladı mıyan o İpek Gölü yürüyüşlük farfur boyum eserlerini icat kılıp geldi. Bu kıtım iyanı kılınan iki parça eser Livin Yön'ün İpek Gölü baş temi kılınan icadi eseri. İpek Yolu'daki şatlık naksısı da İpek Yolu'daki şatlık menzerisi yarkın uslupta tesvirlengen bulup, kumluk, çöl cezirilerde sodigerle at çaptırıp İpek Yolu'nun gülünüşü ve hayati küçünü namayan kılgan. Köçüşte Şincan'daki asallık milletlerinin yaylak köçüş heyvetli körünüşleri merkezlik eks ettirilgen bulup, personajla canlık tasvirlengen. Xundanda özgertilgen sır rengi arkalık çöldereb kalgan heyvetlik kumluk keyfiyatı, Şincan'ın tabii şaraiti ve örüp adetigi bulgan çonkur muhabbetki tolgan mediye namayan kılıngan. Bu iki eser Şincan gayri maddi mariniyet mirasları sarayının körgezme boyumlarını beytiple kalmayı yine sapal boyumlarını vasıt kılıp canşi bilen Şincan'ın mariniyet almaştırışını ilgiri sürdü. Kelgüsü de Şincan gayri maddi mariniyet mirasları sarayı yine devamlık yeni körgezmelerini kirgözüp körgezme layihasını mükemmelleştirip tamaşıbıllığa tehimi mol, tehimi süpetlik körüş tesiratı elip gelirken. Yakında Manas nahiyasının mariniyet sayahat boyunca sodiger çakırış tonuşturuş yığını Ürümçi şehirde ötküzüldü. Faaliyet, tağ dergâlarının güzel menzeresi, güzel Manas'ını baş temi kılıp, 220 karhanı vekilini katni şıkı celip kılıp, mariniyet sayahat hemkarlıkıdaki yeni pürset üstüde ortak paranlaşıp, Tianşan'daki altın sumruk, Zumrettek Manas mariniyet sayahat markasını yaratışkı yerden verip, Manas nahiyasının mariniyet sayahat kesbinin yukarı süpetlik terakkiyatını ilgiri sürdü. Tonuşturuş yığınında ekologiye, öz optimobil sayahati, üzüm harakı, zümretten ibaret tört çoğun yadroluk mariniyet sayahat baylıkı noktuluk tonuşturulup, birli vakitte yette noktuluk sodiger çakırış türü ilan kalındı. 2026 yıllık sayahatçilerini Manas'ı celip kılış mukapat yerden polis siyaseti yolu koyulup, emeli payda arkalık karhanalarının meblağ silişine kapalatlı kılınıp, bazarının meblağ siliş şansı aşırıldı. Nek meydanda mutakhasla sözleş, yumulak üstel munbiri katarlık halkıla mas kademli kanat yaydırıldı. Mutakhasla mariniyet sayahati de yenilik yaratış, terakki kıldırışını şöhredep, aldığı Katar'daki fikir bilen temel idi. Mihmalla yenik mülük, yol liniyet terakkatka ehmiyet verip, nuhtuluk kaldı aile ve mihmahana, garak türü ve sayahat, sağlamlık, kütünüş, öz optimobil sayahati Katarlık, özgüçü kesip aletlerge nuhtuluk küçükürüş cihette ortak tonuşku igi boldi. Faaliyette Manas nahiyesi 3 karhanı bilen hemkarlık gelişimi imzaladı. Müddaaname umumi somisi 60 milyon yenge yakınlaştı. Bu suluk yer bağıtısının kesb derecesini östürüş, menzeri rayonunu birleşip içip ticaret kılış, tövən boşluk ıhtısat ülgü körüstüş bazısı kuruluşu Katarlıkları öz içi alıdı. Bunun başka körgezmeki katlaşkan karhanalı alakadar tarmakla bilen yüz duranı söhbetleşip, köptürlük, hemkarlık munda anlamısı hasıl kılıp, Manas'ın mariniyet sayahat kesbige yeni küç koştu.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllap, tan kuyaşini, Seher cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 millet

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9:20 Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
2: Saat 12:20'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız, cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız, Sılu Şitin Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
2: Saat 16'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şitin Abditalı yardım verdi.
3: Saat 17:20'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yiz kılısız.
4: Saat 19:20'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçığa aylanıdı.
2: Saat 22:20'de Sılu Şitin Abditalı'nın 6-0 pilot nüskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sılu Şitin Abditalı'nı çürüp serkıl mazmunladın huzurunu.
6: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
6: Tamaqni ilmi buyurduq. Sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
8: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Ula cüp bolığı tayinip, addi iş orunda möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin salapti sahibimiz, sizge 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Turpan'daki 100 milyard derecelik kömür kimya tokumuşluk türüde iş başlanan gallıkını tanıştırırız.

0: Yakında Turpan İktisadi Terakkat Rayrı'nın kömürünü asas kılan yeni materyal aylanma kesb rayrı'da Turpan şehrinin 100 milyar dercilik kömür kimya tokumuçuluk yeni materyal türünün birinci kararlık yılına 2 milyon 400 bin tonla yukarı süpetlik talağı işiltilirgan kömürden etelin gelikol işlep çıkırış türü de kuruluş başlandı. Bu türge cem'i 150 milyar yuan meblağ selingan. Kömür en-enevi yıkılgının yukarı teknikli kimya sanayeti hem eşyasıga, andın gene kimyalik tala yeni materyalıga özgertilip, bir parça kömürden iki tal yipekçe, andın bir parça rahtkçe yukarı yeşil kesb zinciri şekillendirildi. Şincan İpek Yolu İktisat Belbeği Yadırılık Rayonu'nun rayon evzellikine tayinip, karxana 5 yıldın 8 yılgıça Turpan'a cemi 150 milyar yuan meblağ selip, 2 baskışkı bölüp, kömür kimya sanayeti bazısı kurup, kömür etilin gelikol, poli ester yeni materyali tık bir gevdileşken, kesple topu berpa kılıp, Turpan bazısını garbi şımalığı təsir körüstüdüğün, Otra Asiyağı yüzlengen strategiyelik tayanç nokta ve kesb eşiş noktası kılıp kurup çıkışını pilaladı. Birinci baskışlık türü işgi kereştürülgendenken yıllık işlep çıkırış kıymeti 12 milyar yuandan eşip 1700'den artık iş oranı bilen təminleydi. Turpan'ın kömür baylığı mol, süpütü yakşı, kesb terakatını puhtı baylık kapaletine iki kılgan. Yakınki yılladımayan Turpan şehri Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekit bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, zamanıvi kesb sistemisi kuruluşunu tez ilgiri sürüp, mevkani öz cayının baylık evzellikini koyup, kömür elektri, kömür kimya sanayeti kesb zincirini uzartış, toluklaş, küçeytişini devamlı ilgiri sürüp, kesbde yukarı dercilikleştiriş, akli iktidarlaştırış, yeşillaştırış boyunca tip özgertişini tezletti.
1: İh anı vatan, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

ula yaşlanın ülgesi, ula okşumağan hizmet orunlarda yeni devr yaşlarının salafetini namayan kıldı. Endi ülgünün küçü, yeni devr yaşlarının salafeti sahibimizde Cungu Yaşla 4. May Midali, yeni devr yaş avantgardla mukafatığı erişkişlerinin hikayesini bayan kılınız.

Milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklının.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hamımız özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklının.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Hürmetlik radio anlıgıcıla. Emdi, Tatlıdım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava araydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjang radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

Radio anlıqçı dostlar, Şinjan 2026 yılı 7000 kilometr yezi taş yolunu yeniden yasap, yezi taş yol torunun katına süptini devamlıq östürüp, yezi kentlerinin tarakiyatıdaki boğma haletini bütün küç bilen tügütüşünü pilaladı. Aksu vilayetinin Bay nahiyasida yezi taş yollarını özgertiş kurulışı tez ilgiri sürülmekte. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde köpçilikke Bay nahiyasidagi yezi taş yol kuruluşunun süreti doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Bay nahiyasının Qarabağ yezisi Topuluq kentinin Terek bazarının Terek kentigici bolgan yezi taş yolunu özgertip yasaş kuruluş meydanı da kiziş maşinesi, yeytiş maşinesi,

0: yol çıңдaş maşinisi qatarlıq çoğun tüpteki maşinila görüldep aylanıp, yukarı önümde meşgulat kılavatkan bulup, kuruluş işçileri enik iş taksimatı boyunca maslaşıp, yakşı hava rayını çıng tutup, kuruluş süretini tezletip, nak meydanda kaynam taşkılıq çömgen kuruluş menzirisini barlıq keltürgen idi. Bu turni Şenşi Jaukun Gausu maşinlaştırış kuruluş çeklik şirketi üstüge algan. Liniya umumi uzunluğu 13,2 kilometr bolup, ikinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasaladı. Layihadaki saatlik süreti 80 kilometr. Yol ulunun kengliği 12 metr. Asfaltlık beton yol yüzü kullanılıp, mas kademde 4 kövürük, 41 süngüç, 20 tekşilikteki girerleşme yol yürüşleştirilip, yasıldığan bu türge cem'i 78 milyon 650 milyon yuan meblağ silinatdi. Şenşi, Jaukun Gausu maşinlaştırış kuruluş çeklik şirketi Şinjan şöbüsünün tür direktori Su Çavuşun mundaq dedi. Bu türde bu yıl 3. ayının 15. günü iş başlangan bulup, 11. ayda bütüp katnaş başlanışını mülcerlap atımız. Bu yezi kent yolu, dölet yolu, 217. liniyası, dölet yolu, 219. liniyasından ibaret Cenubi, Şimali Şinjan'daki iki çoğun yolunu tutaştırdığın kolay alakı liniyası bulup, rayon sayahatçılıkının terakiyatını ilgiri sürüş, Şucay'daki halık durmuşunu yakşılaş, Şinjan'ı sayahat arkalık güllendiriş strategiyasını emeliyleştiriş, Çigra rayonunu güllendirip, halıkını beytişini ilgiri sürüşte muhim ehmiyetki ige. Bay Nahiye, Terek Bazırı'nın ahalisi Juşaulun mundaq dedi. İlgiri, Terek Bazırı'nın bu taş yolu bektar bolğaçka Bay Nahiyesi'ge optomobil haydap beriş kolaysız idi. Bu taş yol yasalgan denkin, Terek Bazırı sayahatçılıkının tarakiyatıga zor payda ilip geledu. Biz, yek ticaretçilerin nispeten etkanda mal tuşuşmu nahayt kolaylaşıp, sodimiz bargan seri yakşılanıdu. 2026 yılı 4. aygıca Bay Nahiyesi'deki yezi taş yollarının umumi musabisi 2300 kilometre yetip, yezi pazarlarga asfalt yol, memori kentlerge katıklaştırılgan yolunun tutaştırılış nisbeti 100% yetti. Girelişip ketken yezi taş yolları ammının seperge çıkışıga mulazimet kıladığan, halkı kolaylık yol bulupla kalmay, yani has, kesiplerini tutaştırıp, yezi sayahatçılıkını canlandırdığan beyiş yolu, güllendiriş yolu süptede bayının yovci toksi, yanyu, kızılcı katarlık has yezigilik meslekleri bazısı bilen şehir rayonudaki bazarını tutaştırıp, Ela süpetlik yezigilik has meslekleri yezi kentlerden çıkarıp, her kaysi caylarda bazar tap kozdi. Bay Arşını, Karabağ atlık askerler liyani, Kızıl Mınöy, Kızıl Taş Ormanı, Yamansu suluk yeri katarlık menziri noktalarını tutaştırıp, yezi kent sayahatçılıkının cüş urup, ravajlanışıga türtkü bulup, yollar ravan, kesiple güllengen, halık beygan, kent küçeygen yakş terakiyat endisi hakiki işga aşırıldı. Bay Nahiyelik, Katnaş Transport İdarisi, Yezi Taşyol Mulazimet Merkezi'nin mesulü Dın Jilyan mundaq dedi. Bu yıl Bay Nahiyesi Yezi Taşyol Kuruluş Türü'dün 10'ni yolgu koyuşunu planladı. Umumi musabisi 157 km bulup, dövlet, ülke, gol liniyasını tutaştırdığan Yezi Taşyol torunu noktalık tutaştırıp, tövən derecelik taşyollarının derecesini üstürüp, özgertip, bihaterlik əslihalarını mükemmelleştirip, ammının bihater səpərgi çıkışıga kapalatlı kılıp, yezigilik koşumcu məsulatlarını sırt kutuşu yolunu içip, nahiyanın kançılık, sayahat kəsbi boyuca kırmını aşırışıga küç koşudu.
1: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selendiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu, amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öyü setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.
2: Кишечә бу ришаткаларны чаңтузан бесип кетти. Юлда автомобиль аз вакыттан пайдаланып юитәй.
3: Нур кайтырдыган кием киеп, таң

Ula cüp olığı tayinip, addi iş orunu da möcize yaratkalla. Ülgünün küçü, 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin salapiti sahibimiz, sizge 1. May emgek midalığı eriş küçülerinin hikayesini bayan kılıdır.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programması. Dektanla devamlıq yezigiliki, yeza dekkallağı alaqıdar uçurladı bolsun. Bu iki günde Bordala şehrinin belin, Xarmudun yesi temperatura örleş, tuprağının nemliki muvapıq buluştek paydalıq pürsetine çın tutup, maşinlaşkan köçürüp tikiş endesi arqılıq 9700 mu lazı teriş hizmetini alğı silcetti. Maşinala itizliqta mukidek ötüşüp, dəl cayda tikilgen lazı maysıllarının yopurmaqları bahar şamılıda erkin yelpöndi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansiyasının Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp, anlıqnıñlarga rahmet.